0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomarata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün evlilik hakkında konuşmaya başlayacağız. Bu geniş bir konu, bu yüzden tek programla bitmeyecek. Bugün güzel bir giriş yapalım istiyoruz. Program serisi boyunca birçok önemli noktayı konuşacağız birlikte. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bu programda evliliğe giriş konusunda konuşacağız. Tabii ki evlilik ilişkisinde en önemli duygular aşk ve sevgi. Biraz bundan bahsederek başlayabilir miyiz?
1: Evet, sevgi insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten bir duygu aslında. Hı hı. Tabii ki aslında sevgi her şeyde var, her ilişkide var ama özellikle evlilik ilişkisinde daha da yoğun diyebiliriz. Eşe duyulan sevgi kişinin eşine karşı içinden geçirdiği duygu ve düşüncelerden de etkilenir. Bunlar olumlu düşünceler olabilir, olumsuz düşünceler olabilir. Mesela merhamet, şefkat, saygı gibi olumlu düşünceler de, nefret, öfke gibi olumsuz duygular da aslında sevgiyi etkiliyorlar. Tabii ki gerçek sevgiyi anlamak ve paylaşmak için Tanrı'nın sevgisini anlamak lazım. Hı-hı. Eğer Tanrı ile ilişkimiz doğru bir noktada ise gerçek sevgiden besleniriz ve doğru bir sevgiyi de sevebiliriz, evet, karşıdakini. Evet, bizim sevgi anlayışımız bazen yetersiz olabiliyor çünkü. Hı-hı.
0: Tabii ki ilişkinin başlangıcında her şey daha güzelken ilerleyen zamanlarda problemler de artmaya başladığını görüyoruz aslında.
1: Evet, bu normal aslında. Çünkü ilişkinin başlangıcında daha yoğun olarak yaşanan ve gösterilen sevgi daha sonra hayatın yoğun koşuşturmacası içerisinde sıradanlaşabiliyor. Ama bu sıradanlaşırsa çiftlerde birbirlerine sevgilerini yeterince sergileyememeye, hı hı, ve gerekli özeni gösterememeye başlıyorlar. Bir canlı gibi aslında düşünebiliriz. İhtiyaçlarını karşılamazsak zayıflar. Nitekim evlendikten sonra hayatın yoğunlaşması herkes için de kaçınılmaz, evet, aslında. Tabii. Hem iş hem daha sonra ilerleyen zamanlarda çocukların olması gibi. Ancak eşler sevgilerini çabayla hala birbirlerine gösterebilirler. Yani yoğunlaştığı için bunlar sevgi gösterimi azalacak, evet, anlamına gelmez. Bu konuyu da ilerleyen programlarda zaten daha fazla ele alacağız. Hı hı. Ama diğer bir gerçek de evlilik, yeni bir iş, çocuk doğumu gibi hayatın dönüm noktalarında o güne kadar çok fark etmediğimiz geçmiş olumsuz tecrübelerimiz, zayıflıklarımız net bir şekilde ortaya çıkar. Kendi geçmişimizi gözden geçirmek konusunda flört aşamasında konuşmuştuk. Hı hı. Bunu yapmış olsak bile aslında bazen bazı şeyleri gözden kaçırabiliriz. Dediğimiz gibi, hı-hı, bilinçaltına itiyoruz, unutuyoruz. Ama işte bu hayatımızın dönüm noktalarında bu sefer ortaya çıkıyor. Bu unuttuğumuz ve, hı-hı, bilinçaltına attığımız şeyler. O zaman bu konuda da uyanık olmamız ve özellikle tekrarlayan olumsuz ya da ilişkiyi kötü yönde etkileyen davranış ve duygularımızı fark edersek kaynağına inerek onları yeniden yapılandırmamız büyük bir önem arz etmektedir. Yani tamam, bu böyle bir olumsuz davranışım var ama bu nereden, hı-hı, geliyor? Hı-hı. Genelde geçmişte gelen şeyleri bazen yansıtma yaparak eşime yansıtıyorum. Bu çok farklı konularda olabilir. Benim eksikliğim neyse ya da geçmişte olan olumsuz şey neyse sanki aslında o geçmişte yaşadığım kişi ya da sebebi unutuyorum. Hı-hı. Ama onu sanki eşimmiş gibi yansıtabiliyoruz. Bu da evlilikte ciddi problemlere yol açabiliyor. O yüzden, evet, bunları fark etmek aslında tekrarlayan olumsuz davranışlar olduğunda kendimize dönmek ve bunun kaynağını bulmak bu anlamda çok önemli. Ama bunu yapabilmek için de tabii ki alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmak kesinlikle gerekiyor. Öyle. Bu çok önemli. Kişide gurur olması ve kendinde olumsuz bir şey görmemesi kendisine zarar vereceği gibi ilişkilerine de çok zarar verir. Bu noktada Hristiyanlar olarak sadece pazardan pazara değil, her gün Rabbi'yle zaman geçirmemiz, onunla olan kişisel ilişkimizin kalitesi çok önemli. Hı hı. Çünkü kutsal ruh bize yüreklerimizde görmediklerimizi gösterir, öğretir, Rabbin sözlerini hatırlatır.
2: Evet, tabii ki bizler kiliseye gittikçe, kutsal kitabı okudukça, dua ettikçe aslında Tanrı'ya yaklaştıkça kendi yürek durumumuzun farkına varabiliyoruz. Değişmenin ilk adımı fark etmek, ikinci adım ise Tanrı'nın sözüne ve buyruklarına itaat etmektir aslında. Hı hı. Çünkü yüreğimizi kim bilebilir Rab'den başka en iyi? Ve biz ona yaklaştığımızda, onun kutsallığına yaklaştığımızda ne kadar yüreğimizi sorunlu olduğunu, kirli olduğunu da görebiliyoruz. Bu noktada Tanrı gerçekten çok önemli, onunla ilişkimiz çok önemli.
1: Evet, aslında yani olumsuz davranışlarımızı biz bazen fark etmiyoruz bile. Çünkü çok şeyi bilinçaltına ettiğimiz için bunların farkındalığı için de Tanrı'nın kendisi bize çok yardım ediyor gerçekten bu noktada.
2: Evet. Peki çiftlerin aralarındaki ilişkinin sağlıklı devamı için neye ihtiyaç vardır Aynur Hanım?
1: Duygusal bağlılığa çok ihtiyaç var tabii ki. Hı hı. Yani sevgi olabilir, aşk olabilir ama duygusal bağlılık da sevgi ve saygı ve yakınlık sonucu tabii ki bu duygusal bağlılık oluyor. O zaman sevgi, saygı, yakınlık ve daha birçok şey aracılığıyla bu duygusal bağlılığı güçlendirmek çok önemli. Çift ilişkisini biraz önce bir fidana benzetmiştik. Yine bu şekilde benzetebiliriz. Nişanlılık ve yeni evlilik evrelerinde duygusal bağlar çok az köke sahip olan bir fidan gibidir aslında. Duygular yoğun ancak bağlar zayıftır. İnce ve küçük bir kök başlangıç ve tutunması için yeterli olsa da güzel meyve vermesi, zor günlerde dayanabilmesi için yeterli değildir. Eğer bakılırsa, ihtiyacı karşılanırsa kökleri büyüyecek, her yana yayılacak, güçlenecek ve meyve verecektir. Aslında duygusal bağlılık da böyle bir şey. O köke, o fidanın köklerini büyütmeye benzetebiliriz. Bu da sevgi, saygı, yakınlık ve ihtiyaçlarımızı bilmekle ve bunları karşılamakla mümkün olacak.
2: O zaman duygusal bağlılık aslında geliştirilebilir bir şey ve evet, neler yapmak lazım biraz daha belki bu konuda sıkıntı yaşayan dinleyicilerimiz varsa.
1: Evet, aslında ihtiyaçlarımızın karşılanması en büyük şey. Yani bir fidanın çok az kökü olan bir fidanın daha köklerinin daha dağılması, büyümesi, yayılması için, güçlenmesi için neye ihtiyaç vardır? Belli başlı şeylere ihtiyaç vardır. Suya, işte ışığa ihtiyacı vardır değil mi? Beslenmesine ihtiyacı vardır. Aynı şekilde aslında duygusal bağlılık da bu şekilde ihtiyaçları karşılanarak geliştirilebilir. Sevgi ve saygı temelli bir ilişkide çiftler birbirlerinin duygu, düşünce ve davranışlarındaki farklılıkları keşfederek bu farklılıkları kabul etme ve bazı konularda da değişme yoluyla birbirlerine duygusal anlamda yakınlaşmaktadırlar. Tabii ki her şeyi kabul ederek devam edemeyiz. Her iki tarafında bazı konularda değişime açık olması çok önemlidir. Değişen bir yürek çok önemlidir. Özellikle bir Hristiyan'ın katı değil, yumuşak ve öğretilebilir bir yüreğe sahip olması beklenir. Ve böyle olduğunda değişim hayat boyu devam eder aslında. Biz sadece... Yani biz ömür boyu değişiyoruz aslında. Olumlu yönde değişim oldukça da kişi olgunlaşır ve hayata meyve verir.
2: Evet, tabii ki kutsal kitap bu konuda bize en iyi rehberliği sunacaktır. Tanrı'nın evliliğe bakış açısını bilmek, ilişkiye doğru yaklaşmamızı ve doğru bir bakış açısını da bize sağlayacaktır kesinlikle.
1: Evet, evet. Ayrıca araştırmacılar bu duygusal çiftin arasındaki sevgiyi destekleyen, aşkın devam etmesini sağlayan ve aralarındaki gerginlikleri azaltan en önemli unsurlardan birisinin de sağlıklı bir cinsel hayat olduğunu göstermektedir. Zaten evliliği diğer ilişkilerden ayıran da en büyük kısım bu diyebiliriz ve duygusal bağlılığı güçlendirmek için de gerçekten cinsel hayatta çok sağlıklı cinsel hayatta çok büyük bir rol oynamaktadır. Farklılıkları keşfetmek dedik biraz önce. Farklılıkları keşfetmek tabii ki sabır, zaman, istek, çaba ve fedakarlık gerektirir. Keşif süreci zordur ancak sonrasında ilişki zenginleşir, meyve verir ve tadı daha iyi olur.
2: Evet. Tabii anlaşamayan birçok çiftten aramızdaki aşk, sevgi bitti ya da anladık biz çok farklıyız gibi söylemler de duyuyoruz. Hayatımızın içerisinde var. Peki bu farklılıklar neden kaynaklanıyor?
1: Bu farklılıklar aile, eğitim, sosyo-kültürel çevre, kişilikten gelebilir. Hı hı. Ancak en önemli temel farklılık yaratılıştan geliyor diye düşünüyorum. Yaptığım çift danışmanlıklarında hemen hemen her çiftin zorlandığı alanın temel şeyin, yani tabii ki bu iletişim becerileri başka şeyler de var ama temel şey ihtiyaçlarını bilmemekten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü cinsiyete göre temel ihtiyaçlarımız farklı. Dünyanın neresine giderseniz gidin, erkek ve kadın yaratılışında kültüre göre değişmeyen bazı farklılıklar var. Erkek ve kadın biyolojik olarak birbirinden nasıl farklıysa, farklı özelliklere sahipse, aynı şekilde ihtiyaçları da aslında birbirinden farklı. En önemli kutsal kitap referanslarımızdan bir tanesi Efesliler 5:33. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin, kadın da kocasına saygı göstersin diyor. Tabii ki kadının birinci derece ihtiyacı sevgi, erkeğinki ise saygıdır. Kadının ihtiyacını sevgi, erkeğin ihtiyacını saygı olması tersini geçer sıkılmaz. Yani erkeğin sevgiye ihtiyacı, kadının da saygıya gereksinimli olduğunu yok saymaz. Burada bahsettiğimiz iki önemli temel ihtiyaçtır aslında. Yiyecek ve içecek gibi. Biraz önce fidanın nasıl beslenmesi için, büyümesi için yiyecek ve içeceğe ihtiyacı varsa, aynı şekilde evlilik ilişkisinde de öyledir. Erkeklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve iki tarafında erkek ve kadının ihtiyaçlarının karşılanması, yiyecek ve su gibi diyebiliriz bu sevgi ve saygı. Daha uzun hayatta kalabilmemiz için bunlar gerekli. Tabii ki ikisi de gerekli ama daha uzun hayatta kalmak için tercih yapacaksam önce su gelir, değil mi? Su bizi biraz daha uzun götürür. O zaman erkek için saygı, kadın için ise sevgi, su gibi birinci ihtiyaçtır diyebiliriz.
2: Evet, gerçekten çok önemli bu ihtiyaçları fark etmek ve ona yönelik hareket etmek. Tabii ki ilişkiyi daha uzun kılacaktır. Bir araya gitmemiz gerekiyor ama çünkü zamanımızın sonuna doğru geldik. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz konuya.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk yarısında aslında evliliğe giriş konusuna başladık. Onun üzerine konuştuk. Ve son olarak Aynur Hanım bir ayet okudu. Kadının daha çok öncelikle ihtiyacının sevgi ve erkeğinkinin saygı olduğunu söylemişti. Burada kalmıştık. O zaman bu ihtiyaçları iki farklı lisan olarak değerlendirmek mümkün mü Aynur Hanım?
1: Evet, kesinlikle iki farklı lisan olarak da değerlendirmek mümkün. Çünkü biz ihtiyaçlarımızı, karşıdaki kişinin ihtiyacını ve kendi ihtiyacımı da fark etmiyorsam o zaman iki farklı lisan konuşuyormuşuz gibi oluyor. Ve bu da ilişkide gerginliklere yol açıyor ve kısır döngüye sokuyor. Yeni evli olmak onun için diyebiliriz ki yeni bir lisanı da öğrenmek gibidir. Ustalık için de biraz egzersiz ve çokça çaba sarf etmek gerekiyor tabii.
0: Evet, kesinlikle çokça çaba sarf etmek gerekiyor. Tabii bu noktada sağlıklı iletişim ihtiyacı da doğuyor.
1: Evet, bu da aslında kişiler bazen ihtiyaçlarını bilseler bile bunu dile getirme yöntemi ya da nasıl konuşacaklarını yani ne zaman ve nasıl konuşacaklarını bilmemekte o zaman çok büyük, bu da bir sorun olabiliyor. Eğer birbirimiz için iyi dinleyici isek ve eşimizi yargılamak, aşağılamak yerine bizim ne anladığımız değil de eşimizin gerçek ihtiyaçlarının ne olduğuna kulak veriyorsak sorunlar azalacaktır. Kutsal kitapta dediği gibi herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun diyor aslında. Bu tabii ki tüm ilişkilerde geçerlidir ama evlilik de gerçekten şart bir şey. Çünkü eşimizle çok zaman geçiriyoruz ve ev ortamında biraz daha bazen düşüncelerimizi süzgeçten geçirmeden söyleyebiliyoruz. Onun için bu iletişim becerilerini bilmek de çok önemli ilişkilerde.
0: Evet. Peki yeni evli çiftlerin öğrenmesi gereken beceriler üzerinde de konuşalım, hazır beceriler konusu açılmışken. Hangi becerileri kazanmaları gerekiyor?
1: Evet, iletişim becerileri dedik. Bu çok önemli ve en başta diyebiliriz. Ve tabii ki problem çözme becerileri. Problemler oluyor. Sadece çiftler arasında kişilerle ilgili problemler olmak zorunda değil bunlar. Ama hayatımızda birçok şeyler dışarıdan kaynaklı birçok problemler de gelebiliyor hayatımıza. Bunları çözme becerileri, evlilikte rol paylaşımı da çok sorun olabiliyor. Ebeveynlik becerileri ileride ve bütçe idaresi, cinsel yaşam gibi birçok konuda aslında çiftlerin belki bilgileri yoksa araştırabilirler, sağlıklı bir yollar bulabilirler ve birlikte oturup gerçekten kafa yormaları ve ortak yollar, sağlıklı yollar bulmaları gereken çok önemli konular. Evliliğinde sorun yaşayan pek çok kişi problemin kaynağının çoğunlukla da sadece eşinde olduğunu düşünüyor aslında.
0: Evet, maalesef.
1: Kendisinin sorundaki payını görmezden geliyor. Evlilik danışmanlığına geldiğinde çiftler genellikle hep eşleri hakkında öncelikle konuşuyorlar. Bu da belki insan doğasında olan bir şeydir ama bir durup ben ne diyorum acaba dememiz de lazım bu noktada. Oysa çift ilişkisinde bireylerin kendi zayıflıkları ve zaafları hakkında da düşünmeleri gerekiyor durarak. Daha önce bahsettiğimiz gibi burada da alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmak, herkes gibi kişinin kendisinin de günahlı olduğunu kabul etmesi, hatalar yapabileceğini kabul etmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. 1. Yuhanna 1.8'de dediği gibi günahımız yok dersek kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Hem günah ama sadece günah meselesi de değil, yani farklı alışkanlıklarımız olabilir, doğru konuşma tarzı olmayabilir. Yani onun için bu anlamda da kendimizi fark etmemiz yine burada da çok önemli.
0: Aslında bu konu, yani kendi yanlışlıklarımızı görebilmek konusu, sadece evlilik içerisinde değil genel olarak her Hristiyan için büyük bir önem taşıyor. Bir kişinin İsa'ya iman edip Hristiyan olabilmesi için o kişinin Rabbin önünde kendi yanlışlarını görüp kabul etmesi gerekiyor zaten. Günah işlediğini itiraf etmesi, tövbe etmesi gerekiyor. Aslında bunu yaparak bağışlanıyoruz ve Tanrı ile kişisel bir ilişkimiz oluyor. Ve sadece ilk iman ettiğimizde değil, bütün iman hayatımız boyunca kendi yanlışlarımızı görüp tövbe etmemiz de gerekiyor. Bu yüzden Hristiyan olduğunu söyleyen biri evliliği içerisinde kendi yanlışlıklarını görüp kabul etmiyorsa bu sıkıntılı bir durumdur zaten. Yürek tutumumuz bu noktada çok önemli, dediğiniz gibi alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmak gerekiyor gerçekten. Tabii ilişkide sorunlar varsa bu konuda eşinin değiştiremediği davranışları karşısında kişi ne yapması gerekiyor? Çünkü bazen konuşuyoruz ama değişmiyor da sorunlar evet. bitmiyor.
1: Tabii ki değişen yüreğe sahip olmak her iki taraf açısından da çok önemli ve ilişkinin sağlığı açısından çok önemli. Ama bazı şeyler de tolere ediyoruz, edebiliriz ve bu tolere edeceğimiz şeyler karşısında değiştiremediğimiz ama tolere edebileceğimiz şeyler karşısında kişinin kendi tepkilerini değiştirmesi son derece işe yarar. Yani tamam karşıdaki bunu değiştiremiyor ama ben bunu tolere edebilir miyim? Edebilirim. O zaman edebilirsem benim tepkilerimi değiştirebilirim. O zaman bu da sonucu çok farklılaştıracaktır. Eşlerden birinin diğerini değişime yönlendirebilmesi hem de öncelikle onun ihtiyaçlarını anlayıp kabul etmesini de gerektirir. Ayrıca kişi eşinin hoşlanmadığı tüm davranışlarını değiştirmesi mümkün olmadığını da kabullenmelidir. Yani kabul ve kararlılıkla aslında biraz da başlıyor. Bunun yerine dediğimiz gibi eşin değiştirebildiklerini olumlu bir gösterge olarak kabul edip dirençli olduğu noktaları olduğu gibi kabul edip evliliğin olumlu yönlerine odaklanmalıdır. Ama evet. tabii ki burada bahsettiğimiz çok büyük şeyleri de görmezlikten gelelim, tolere edelim, olumlu yanlarına odaklanalım değil. Mesela bunlar çok ciddi sorunlar olabilir çünkü şiddet olabilir, bağımlılıklar evet. olabilir. Bunu kastetmiyoruz tabii ki. Normal sınırlar içerisinde tolere edebileceğimiz şeyler, alışkanlıklar olabilir. Bundan bahsediyoruz. Yani olumlu yönlere odaklanmak ve bu konuları tolere etmek dediğimiz şey budur. Eşlerin birbirlerinin cinsiyetlerinden, aile yapılarından, etnik veya kültürel kökenlerinden, eğitim düzeylerinden kaynaklanan farklılıklara saygı göstermeleri, bunu öğrenmeleri aralarındaki sevgiyi besler çünkü. Biz belli bir yaşa kadar büyüyoruz ve o büyürken bazı şeyler yerleşiyor ve her şeyi atmak mümkün değil tabii ki bu anlamda.
0: Tabii ki biliyoruz ki kişinin alıştığı davranışlarını değiştirmesi de kolay değil, zordur. Bu noktada şunu hatırlatmak gerekiyor ki Hristiyan çiftlerin evliliği aslında üç kişiliktir. Erkek, kadın ve Tanrı. Kendi gücümüzle sıkıntıları çözmeye çalıştığımızda zaman zaman sık sık hatta başarısız oluyoruz. Ama evliliğin temeli Tanrı'nın bize öğrettiği prensipler ışığında olunca onun gücü ve ruhuyla değişmek de tabii ki mümkün.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çiftler tartışmalar olduğunda nasıl sağlıklı bir şekilde sonuçlandırabilirler peki Aynur Hanım?
1: Tartışmalar esnasında aynı olaya her iki tarafında kendi pencerelerinden bakmaları, kendi gördüklerini savunmaları, birbirlerini anlamalarını zorlaştırır ve kısır döngüne sokar. Bu şekilde sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Eşimizin ihtiyaçlarını iyi tanımamız bu noktada çok önemlidir. O zaman ben sadece kendime, kendi ihtiyaçlarıma, neyi alamadığıma bakmak yerine eğer ihtiyaçlarını biliyorsam eşimin, onun bakış açısından bakmak konusunda kendimi eğitebilirim ve değiştirebilirim. Eğer onun ihtiyaçlarını biliyorsak olaylara sadece kendi penceremden bakmayacağım çünkü onun penceresinden bakacağım ve anlamaya çalışacağım. Eşlerin tartışmalar esnasında haklı çıkma amacı gütmeden olaylara problemi çözmek niyetiyle birbirlerinin penceresinden bakmaları gerçekten çok önemlidir. Ve onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı öğrenmeleri o zaman çatışmalar büyümeden çözümlenebilir. Genelde eşler arasında haklı çıkma davası da çok oluyor. Hepimizde oluyor bazen. Ama gerçekten biz ortağız, biz takımız aslında. Her zaman onu göz önünde bulundurmalıyız. Yani biz karşı takımlar değiliz. Evlendiğimizde çift olarak biz bir takımız. O zaman bizim amacımız ortaktır. Bu sorunu çözmek ve soruna odaklanmak veya çözüme odaklı olarak, çözüm odaklı olarak yaklaşmak. Yani kim haklı çıkacak, kim kazanacak değil. Aynı takımdaysak takımın kazanması önemlidir. Evet. O zaman çözüm odaklı olmamız, olmaya odaklanmak bu anlamda çok daha önemlidir.
0: Tabii ki evlilik Tanrı'nın gözünde de çok önemli ve Hristiyan ailelerin evliliği de Tanrı'yı yüceltmelidir her zaman. 1. Petrus 3.7'de de eşlerin anlayış içinde yaşamaları gerektiğinden bahseder. Hatta bu önemlidir çünkü bu yüzden dualarınıza bir engel çıkmasın dediğini de okuyoruz ayetlerde. Bu nedenle günün sonunda Tanrı'yı hoşnut edeni yapmak gerekli, bağışlamak, anlayışlı olmak gerçekten çok önemli. çözüme odaklı olmak gerekiyor sizin de dediğiniz gibi. Zamanımızın da sonuna geldik. Genel olarak son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Bir toparlamak gerekirse ilk girişte ne tam olarak odaklanmak gerekiyor? Önemli noktalar böyle kısaca bir üstünden geçelim ve ondan sonra programımızı kapatabiliriz.
1: Evet, sevgi ve saygı aracılığıyla duygusal bağlılığı ve yakınlık aracılığıyla birlikte zaman geçirerek de duygusal bağlılığı güçlendirmek gerçekten çok önemli. Çünkü bu evliliği bir fidana benzettik. Kökleri fidanın çok azdır, zayıftır ama beslendikçe büyür ve gelişir, meyve verir, herkese fayda sağlar. Onun için evlilik de aynı şekilde ihtiyaçları karşılanırsa her iki tarafında, ki bu ihtiyaçları bilmekle başlıyor aslında. Bu ihtiyaçlar karşılandığında o duygusal bağlılık güçlenecek ve sorunlar olduğunda da, ki herkesin hayatında olan şeyler, o zaman bu sorunlara da haklı çıkma değil de çözüm odaklı takım olarak eğer bakabilirsek, o anlayışa sahip olursak, biz bir takımız, biz karşı taraflar değiliz diye. O zaman çözüm odaklı baktığımızda da bu sorunları da çözmekte daha hızlı olacağız diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu duygusal bağlılığı geliştirmekle öncelikle başlıyor. Ki zor zamanlarda zayıf kökü olan bir fidan gibi devrilmesin. Problemler olduğunda, problemler olmadan önce bu duygusal bağlılık güçlüyse ve hep o şekilde tutarsak aslında problemler olduğunda da onları atlatmamız da daha da kolay olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum size Aynur Hanım. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır ve onların hayatları içinde bereket olmuştur. Programımızın sonuna geldik. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Dinleyicilerimize ve size çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki de İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 6:35 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Evet, bugün bu ayetler üzerinde İsa Mesih'in kimliğini ele alacağız. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum hemen sohbetimize. Burada bahsedilen yaşam nedir? Biz zaten yaşamıyor muyuz? Mesih'e neden ihtiyacımız var?
1: Birçok kişi İsa Mesih'in öğretisini hem bedende, yeryüzünde bulunduğu dönemde hem de göklerde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü günümüzde anlamakta zorluk çeker. Hı hı. Çünkü Tanrı ruhtur, insan aklı ise bunu anlamaktan uzaktır. Sınırlı mantığı, ebedi ve ezeli Rabbi, onun yaratılış ve insan üzerindeki kurtuluş tasarısını ne yazık ki çoğu zaman anlayamamaktadır. İsa Mesih'in sözlerinde yaşam sonsuz yaşamdır. Ya da farklı bir şekilde ifade etmekse ahiret yaşamıdır. Yani daha anlaşılır şekliyle ifade edersek, toplumun anlayacağı şekilde ifade edersek yaşam, evet, bir ahiret, sonsuz yaşam, ahiret yaşamıdır. Ve bu sizin okuduğunuz ayetlerde sonra şöyle devam ediyor. Yani yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Yani sonsuz yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Ancak o dönemdeki insanlar sonsuz yaşam kavramını anlamadığı gibi günümüzde de çok insan sonsuz yaşam kavramını anlamaktan uzaktır. Nedeni, dünyaya bakarak Tanrı'yı anlamaya çalışıyoruz. İsa Mesih gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir öğretisinde de geçerlidir. Bu sözleri de İsa Mesih söyledi.
0: Hı hı. O zaman diyebiliriz ki buradaki yaşam aslında sonsuz yaşamdan bahsediyor. Zaten biz günah dolayısıyla Tanrı'dan uzaklaştık ve aslında yaşamın kendisinden bir kopuş yaşadık. Yani Tanrı'dan bir kopuş yaşadık ve ölüyoruz. Ölüm hayatlarımızda var maalesef. Ve İsa Mesih de sonsuz yaşamın kendisinde olduğundan bahsediyor. Peki İsa Mesih yaşam ekmeği benim derken neyi kastediyor? Çünkü burada bir ekmek yiyecekten bahsediyor.
1: Evet. Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, yani baba, oğul ya da yaşam ekmeği gibi örnekler kullanıldığında bir fiziksel sonuç düşünmemeliyiz. Yani İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 35-48 ayetlerinde yaşam ekmeği benim dediğinde aklımıza karnımız acıktığında yiyeceğimiz bir somun ekmek gelmemeli. 33. ayette İsa Mesih, çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir diyor. Ve iman ile bir paralellik kuruyor burada. Ve yine aynı zamanda eski antlaşmada, yani Tevrat bölümlerinde çıkışta man var. Yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra onlara yiyecek olarak Tanrı man verdi. Hı hı. Ve bu manla bir bağlantı kuruyor. O çıkıştaki ayetlerden okuyayım. Bütün İsrail topluluğu, yani biz İsrail dediği zaman kutsal kitapta bugünkü siyasi İsrail'i değil, İbrahim peygamberin halkına, İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkı anlıyoruz. Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki çöle vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladılar. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Yani bu halk kölelikten kurtulduktan sonra Tanrı'nın olağanüstü işlerini görmesine rağmen ne yapıyor? İman etmiyor. Evet. O zaman Rab de Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım diyor. Rab yani Yahve size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Halk her gün gidip gündelik ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı göreceğim diyor. Ve sonra akşam bıldırcınlar gelip ordugahı sarıyor. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün üzerinde kırığa benzer ince pulcuklar göründü. Ve bu pulcuklara man adı verildi. Ve İsa Mesih evet. işte bu gökten inen ekmek sözüyle Tevrat bölümlerinde geçen bu olay arasında bağlantı kuruyor. Siz daha önce sormuştunuz işte kutsal kitap tutarlı mı? Biz kutsal evet, kitabın tutarlı olduğunu bir kez daha burada görüyoruz.
0: Evet aslında birbirini de tamamlıyor ve zaten İncil'in birçok yerinde Eski Ahit'ten atıflar yaptığını da görüyoruz. Tabii ki aynı bölümlerde 54. ayette de bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır da diyor. Az önce fiziksel anlamda anlamamak gerektiğinden de bahsettiniz ama yine de Hristiyanlık inancının kan içip et yenilen bir inanç olduğu anlamını da yani öyle bir anlamda da anlaşılabilir. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Evet oldu yani Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman ilk dönemlerde işte müjde yayıldığında yani İncil metinleri ne okuyan putperestler Hristiyanları yamyam zannetti. Yani
0: evet.
1: Yani bedenini yiyip kanımı içti dediği zaman çok da korkmuş olmalılar. O zaman bu Hristiyanlardan evet korkmak lazım dedi ama işte İsa Mesih'in bu öğretişleriyle ilgili birçok kullandığı yöntem var. Yani kendisinin kullandığı yöntem var. Bu nedenle bu anlaşılmakta zorluk çekiyor. Örneğin ben birkaç öğretme yönteminden söz etmek istiyorum. Abartı kullandı, söz oyunu yaptı, teşbih yaptı, mecaz var, özdeyiş var, bilmece var, paradoks var, ironi var, soruları kullandı, alegorik veya mecazi eylemler var, şiir var. Yani İsa Mesih bunların hepsini kullandı ve o zaman oradaki insanlar daha çok söylediklerini düz anlamıyla anlamaya çalıştı. Bugün de öyle ne yazık ki. Ve işte bu nedenle İsa Mesih'in bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır sözünü anlamıyorlar. Ve İsa aslında şunu söylüyor. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, bende onda. Yani iman ediyorsa bir kişi nedir? Mesih artık onda yaşıyor, onun içinde yaşıyor. Yine bu ayetlerden hemen öncesinde İsa'ya sordukları zaman yani bu yiyecek ve ekmeklerle gökten inen ekmekle ilgili olarak sorduklarında İsa diyor ki size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Yani bir sonsuz yaşama vurgu var. Özellikle Yuhanna kitabında bu var. Bunu size insanoğlu verecek. Yani insanoğlu İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Sonra halk soruyor. Peki Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Yani yine bir şeyler yapma ihtiyacı var.
0: Evet,
1: yani
0: iyi bir şeyler yapalım da. Çabası var kendi çabalarıyla yani, bir şeyler yapmak
1: yani bir şeyler yapalım, sevaplar işleyelim. Ne yapmamız lazım? İsa Mesih çok kısa ve öz bir şey söyledi. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir.
0: Evet.
1: Yani ve sonradan işte bu bedenimi yiyip kanımı içmedikçe dediğinde daha da kafaları karışıyor ama İsa Mesih'in anlattığı bir gerçek var. Yani siz benim insanların günahlarına karşılık ölüp üçüncü gün dirildiğime iman ediyorsunuz ederseniz
0: evet.
1: Yani evet siz iman edecek ve ondan sonra kurtulmuş olacaksınız. Yani gerçek bir yiyecek, yaşam ekmeği sizi besleyecek, doyuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, yaşam veren bir ekmek. Tabii ki biz ilk programa başlarken okuduğumuz ayetler içerisinde de bana gelen acıkmaz, bana iman eden asla susamaz da diyor. Yani İsa Mesih her şeyi sağlayan ve tam bir tatminkarlık sağlayan olarak kendini gösteriyor değil mi bu noktada?
1: Evet tabii ki yani acıkmaz ve susamaz dediği zaman onun bütün ihtiyaçlarını aynı zamanda kendisinin karşılayacağını söylüyor. Ve az önce okuduğum ayette yani bedenimi yiyip kanımı içen de yani bana iman eden de aslında anlaşılır şekli budur düz anlamıyla söylersek. Ben de onda yaşayacağım dediğinde yani varlığıyla artık hep onunla birlikte olacak. Yani biz Tanrı dediğimiz zaman göklerde uzak bir yerlerde oturan varlık anlıyoruz çoğu zaman.
0: Evet,
1: ama bizim ilahiyatımızda Hristiyan ilahiyatında kişi İsa Mesih'e iman ederse Tanrı onun içinde oluyor. Ve bugün de yine kutsal ruh aracılığıyla ve kutsal kitaptaki Tanrı'nın sözü aracılığıyla bizim içimizde konut kuruyor. Ve göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda da sonsuza kadar onunla birlikte olacağız.
0: Evet. Yani biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında kutsal ruhu alıyoruz ve böylece Tanrı'nın ruhuyla birlikte olduğumuz için Tanrı'yla birlikte aslında bir yaşam sürüyoruz. Ama şu noktada şunu da sormak istiyorum. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, çarmıh üzerinde gömüldü ve üçüncü gün dirildi dediniz. Tanrı başka bir şekilde kurtaramaz mıydı bunu? Neden yaptı? Neden günahsız olanı çarmıh üzerinde ölmesi gerekiyordu?
1: Yani bazı kişiler Tanrı ise yapabilirdi diyor ya da yapmalıydı diyor. Ancak bu insan düşüncesidir. Hatta bu konuda güzel bir örnek olay var. Yani İsa Mesih orada birçok olağanüstü belirti gösterdikten sonra Petrus'la konuşuyor. Ve şöyle diyor, bundan sonra şöyle yazıyor. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Yani onu dedi İsa Mesih'i bir kenara çekip azarlıyor.
0: Evet.
1: Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Aynı zamanda Rab da diyor yani Petrus. Ve ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Yani Tanrı'nın farklı bir şekilde kurtaracağı düşüncesi insana özgüdür.
0: Evet.
1: Kulağa hoş gelebilir. Ama gerçek anlamda günahın yargısı ancak yine Tanrı tarafından kaldırılabilirdi.
0: Evet. Yani çarmıh üzerinde biz hem o sevgi görüyoruz aslında çünkü bizi kurtaran bir Tanrı var, bize lütfeden bir Tanrı var. Aynı zamanda suçları da cezasız bırakmadığını da görüyoruz.
1: Evet.
0: O da adaletini aslında çok net gösteriyor. Tabii ki bizim hak ettiğimiz aslında cezayı çekiyor İsa Mesih. Ve bu bizim için çok önemli çünkü genelde biz Tanrı için bir şeyler yapıyoruz ama burada Tanrı'nın bizim için bir şey yaptığını görüyoruz ve bu çok değerli gerçekten. Tanrı bizim için ölüyor. Bunu anlamak gerçekten zor belki bizim toplumumuzda çünkü bu bakış açısıyla yetişmiyoruz toplumumuzda. Ama bizim için ölen, bize gelen bir Tanrı var ve bu gerçekten çok değerli ve güzel bir durum.
1: İman böyle bir şey. Yani biz kendi fikirlerimize değil, yazılı olan Tanrı'nın sözüne bakıyoruz. Günahın yargısından kurtuluş için İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi tek yoldur. İsa da başka bir yoldan söz etmedi zaten. 1. Korintliler 15. bölümde şunlar da yazıyor. Şimdi kardeşler size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Yani müjde dediği İncil aslında. Ve müjde İncil aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi oluyor. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Yani Pavlus İsa Mesih'i göğe yükseldikten sonra bu sözleri yazdı. Ve İsa Mesih'in verdiği öğretiye dayanarak bu sözleri yazdı. Demek ki bu müjdelenen sözü yazıldığı gibi, söylendiği gibi kabul etmek gerekiyor. Ve şunu da diyor aynı yerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü. Ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a sonra 12'lere göründü diye devam ediyor. Demek ki Mesih'in ölüm ve dirilişi aniden gelişen bir olay değil. Yani kutsal yazılar dediği zaman biz Tevrat bölümünü ve Tevrat bölümündeki peygamberlikleri hatırlamalıyız. Özellikle Yeşaya. Yeşaya 53. bölüm. Orada Mesih'in insanların günahlarını üstlenince bu günahları için acı çekeceğini söylüyordu. İşte bu nedenle Mesih günahları üstlenmek için öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca da üçüncü gün ölümden dirildi. Demek ki Tanrı bizi başka bir şekilde kurtaramaz mıydı sorusu İncil'deki öğretiye uymuyor. Yani kurtuluş yolu olarak Tanrı bunu öneriyor.
0: Evet, o zaman Tevrat kısmına da baktığımızda ya da peygamberlik kitaplarına aslında bir kurtarıcının geleceği ve ne şekilde neler yaşayacağı, ne şekilde öleceğinle ilgili her şeyden bahsediyor. Bir amaç için geldi o zaman İsa Mesih. Yani geldi ve öldürüldü gibi değil, zaten bu amaç için, çarmıha gerilmek için geldi diyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle. Yani İsa Mesih'in gelişi böyle bir anda olan bir olay değil. Tarih sahnesinde bir anda ortaya çıkmıyor. Yani çok daha köklü geçmişi var. Kendisiyle ilgili verilen peygamberliklere baktığımızda, az önce sözünü ettim Yeşaya peygambere baktığımızda, o İsa Mesih'ten 750 yıl kadar önce yaşadı aşağı yukarı. Ve o süre içerisinde kurtarıcının geleceğini, Mesih'in geleceğini söyledi. Çünkü Tanrı ona vahiy verdi ve o da o vahyi iletti. Başka peygamberler de bunu söyledi. İşte Mesih'in nerede doğacağını söylediler. Evet. O zaman Mesih'in gelişi, yani kurtarıcının gelişi, Tanrı'nın ta başlangıçtan beri tasarısına uygun bir olaydı. Ve başka bir önemli nokta da, Mesih geldikten sonra Mesih sadece kendi kendine tanıklık vermedi. Yani onu yaptığı işler tanıklık ediyordu. Bu bölümde gördük, birçok işler yapıyor. Gökten inen ekmek ve daha fazlasını vereceğini söylüyordu. Ve bunları söylemeden hemen öncesinde suyun üzerinde yürüyor İsa. Demek ki fizik kuralların ötesinde bir ulvi yapısı var. Ve İsa bunları insanlara gösterdi. Yine bunu birçok kişi gördü. Örneğin İsa Mesih 5000 kişiyi doyurduğu zaman 5000 kişi vardı. Yani 5000 kişi doydu. Evet. Yani ben çıkıp da demedi ki ben 5000 kişiyi doyurdum demedi. Yani bu sonuçta tanıklar bunu bağlarsak vardı. Evet, tanıklar vardı. Kendi tanıklığı vardı ve bunlar insanların gözleri önünde oldu ve kayda geçirildi. Bu nedenle kutsal kitaba önem vermeliyiz.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.
2: Maranatha. Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: en yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yohanna 6.35'teki ayetlere bakıyoruz. İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Bu ayetler üzerinde konuştuk ilk bölümde de ve bu konuya devam ediyoruz şimdi. Evet pastörüm, eski ahitte Tanrı'nın çölün ortasında halkına sağladığı man ekmeği ile İsa Mesih'in yaşam ekmeği ifadeleri aynı mıdır? Biraz bahsettik ama bu konuyu açalım çünkü yani orada ne oldu, belki biraz ona bakmak lazım. Eski ahitte çölün ortasında Tanrı nasıl bir ekmek sağladı, hangi durumda ve şartta, ve İsa Mesih'in yaşam ekmeği olmasıyla o man ekmeği arasında nasıl bir bağlantı var, buna biraz daha derinden bakabiliriz belki.
1: Evet. Kutsal kitapta tipoloji kavramı var. Tipoloji, kutsal kitapta geçen bir olayın ya da durumun İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanmasıdır diyebiliriz. Evet. Örneğin çıkışta Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktığında ne oldu? Özgürlüğe kavuştu. Bu onlar için bir kurtuluştur.
0: Evet.
1: Ama gerçek kurtuluş ve özgürlük İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Yani bizi sadece maddi dünyadaki kölelikten değil, sonsuzluktaki bir kölelikten, ölümün gücünden kurtarıyor.
0: Aslında günahın köleliğinden de kurtarmış oluyor. Çünkü günah bizde egemen olduğunda ve biz aslında onun kölesi olmuş, evet, oluyoruz diyebiliriz değil mi?
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Ve kurtarıyor. Man da buna benzer bir olaydır. Tanrı man aracılığıyla Tanrı halkının ihtiyaçlarını 40 yıl çölde karşıladı. Yani onlara yiyecek veriyordu. Hatta az önce baktım. Orada şunu diyor, man ekmeği için ballı yufka gibiydi. Mısır çıkış 16. bölümde. Yani gökten ballı yufka gibi bir şey yağıyor, pulcuklar gibi. Ve 40 yıl boyunca Tanrı halkının ihtiyaçlarını karşılıyor. Neden bunu yapıyor? Kendisine güvenmelerini istiyor. Onlarla birlikte olduğunu gösteriyor. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını gösteriyor. Yani insan açlığa yani bir süre dayanabilir. Çok, evet, uzun süre dayanamaz. Yani birkaç gün değil ama birkaç hafta dayanabilir en çok. Susuzluğa birkaç gün dayanabilir. Ve Tanrı'nın halkı çölde susuz kaldığında Rab onlara su verdi. Yine yiyecek sorununu Rabbin kendisi çözdü. Ve burada neyi görüyoruz? Tanrı halkına doğru yaklaşan Tanrı'dır.
0: Evet.
1: Yani halkının, insanların çözemeyeceği konuları Tanrı çözüyor ve kendisinin buna iman etmesini bekliyor. Ve bu çöldeki halka baktığımız zaman ne yapıyorlardı? Sık sık imansızlık yapıyorlardı.
0: Evet, çok sık.
1: Ve İsa Mesih'in bu Yuhanna 16.33'teki ayetine de geldiğimizde orada da aynı şey var. Çevresinde, tamam, belki çıkıştaki halk yoktu ama onların soyundan gelenler vardı.
0: Evet.
1: Ve onlar da imansızlıklar imansızlık ediyorlardı. O zaman İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Yani Tanrı verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyadan yaşam verendir dediğinde nedir? Gökten inen ve dünyada yaşam veren man nasılsa İsa Mesih de babasız doğdu kutsal ruh, evet, aracılığıyla Meryem'de beden aldı ve söz olarak yaşadı ve o dünyada yaşam veren olarak kendisini tanıtıyor, anlatıyor. Bu, kendilerine iman etmelerini bekliyor. Yalnız ne yazık ki çok da İnanmaya eğilimli bir halk yok yani. Bir süre sonra taşlamak da istiyorlar onu.
0: Evet, aslında geçmişte ne olduysa sonrasında da aynı şeyler oluyor. Yani evet. O zaman da halk imansızlık ediyordu ve İsa Mesih geldiğinde de aslında çok fazla imansızlık eden aslında vardı çevresinde.
1: Ve bununla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Matta 4. bölümde bunu yazıyor. İsa iblis tarafından dönenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Evet. Yani Tanrı çıkış bölümünde nasıl sözüyle manı var ettiyse, evet, İsa Mesih de nedir? Tanrı'nın sözüyle insanların yaşayacağını, yani buna iman ettiklerini Tanrı'nın sözüyle yaşayacağını söylüyor. Ve dinleyenlerin kendilerine iman etmesini de söylüyor. Yine bu başlangıçta söylemiştik. Oradaki halk işte ne yapmaları gerektiğini söylüyordu. Yani sizin işiniz Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman etmenizdir dedi İsa 29. ayette. Yani Tanrı'nın işi onun gönderdiğiniz kişiye iman etmenizdir dedi.
0: Evet. Aslında Tanrı'nın ne kadar sağlayan bir Tanrı olduğunu da görüyoruz. İnsandan çok uzak değil, insanlarla yakından ilgilenen, seven, onun ihtiyaçlarını karşılayan bir Tanrı var gerçekten. Ve İsa Mesih nasıl o dönemde o halkı o çölde beslediyse manla, bugün de bize yaşam veren aslında yine İsa Mesih'in kendisi. Gerçekten çok güzel.
1: Evet, bir şey daha eklemek istedim aslında. Buyurun. Yine bu sözleri söyledikten sonra... birçok kişi İsa'yı terk ediyor diye bir başlık var. Yani onlara anlatıyor. Yani diyor ki işte gökten inmiş ekmek benim diyor. Ve bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar diyor. Yani evet. Ama insanlar onu terk ediyorlar.

0: diyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan biliyordu diyor. Ve sizlere babamın yönetmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler, artık onunla dolaşmaz oldular. Ancak işlerinde bir tanesi bunu yapmadı. İsa onlara sordu, yani havarilere, siz de mi ayrılmak istiyorsunuz dedi. Petrus, Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyoruz ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın.
1: Evet. Tabii şunu da fark ettim ki aslında İsa Mesih'in eski antlaşmada kullanılan çok önemli simgelerin yerine de geçtiğini görüyoruz aynı zamanda. Bu durumda aslında kutsal kitabın bütün mesajı İsa Mesih olduğunu göstermiyor mu bu durum?
0: Evet tabii, yani zaten kutsal kitaptan İsa Mesih'i çıkarttığın zaman geriye bir şey kalmaz. Yani kendi hayatımızdan çıkartırsak bizden de geriye bir şey kalmıyor. Dünyadan çıkartırsak dünyadan da geriye bir şey kalmıyor. Yani bu çok bağlayıcı bir şey. Az önce tipoloji için konuştuk. Yani neden İsa Mesih çok önemli anlamak için başka bir örnek daha kullanmak istiyorum. Yine Tevrat bölümlerinde bir tunç yılan örneği var. Şimdi Tanrı'nın halkı çölde giderken, yani şikayet ediyorlardı, isyan ediyorlardı ve yılanlar tarafından ısırıldılar ve öldüler. Yine bu defa da açlıktan, susuzluktan değil, işte yılanlar öldürülüyor, ölmek için mi çöle geldik demeye başladılar. Rab de Musa'dan bir tunç yılan yapmasını istedi. Ve bu tunç yılanı yukarıya kaldırdıklarında ona bakanlar yaşayacaktı. Şöyle yazıyor Sayılar kitabında. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizim Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Yani manı da pek beğenmediler. Ballı yufkaya benziyordu ama alışkın, evet, oldukları bir tat değildi. Sonra bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Yani ne oluyor? Bir herkesin görebileceği bir yılan var. Bir direk üzerinde yılan ısırıyor ve ona baktığında yaşıyor. Eğer yere bakarsa ölüyor. O zaman Tanrı onlara işte imanın ne olduğunu öğretmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Hı hı. Eğer bana bakarsan yaşayacaksın diyor. Ama sen yere bakarsan, yılanlara bakarsan öleceksin diyor. İsa da İncil'de şöyle diyor. Yani tipoloji nedir? Bu tunç yılan İsa'da nasıl gerçekleşiyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Gökten inmiş olan insanoğlundan, yani İsa'dan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa İnsan oğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani nasıl çöldekiler bakıp da yaşıyorsa, evet, siz de diyor bana bakarsanız yaşayacaksınız diyor. İman ederseniz yaşayacaksınız diyor. Ama dünyaya bakarsanız ne olacak? İnsanlar gerçek anlamda bir sonsuz ölüm olacak. Evet. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri olmayacak.
1: Evet, aslında çok ilginçtir. O dönemde, yani benim fark ettiğim Mısır'dan çıkışa baktığımda o çöl içerisinde halk mucizeler gördükçe aslında iman ediyordu. Hep mucizeler olduktan sonra iman ettiğini görüyorum. Sanki mucize olmayınca Tanrı'nın varlığı onların arasında değilmiş gibi hemen uzaklaşıyorlardı. İsa Mesih geldiğinde de ondan bir mucize yapmasını beklediler. Hep bir mucize bekliyorlardı inanmak için. Aslında bir sürü şey yaptı. Birçok hastayı iyileştirdi, birçok cini kovdu, ölüyü diriltti. Birçok insana yiyecek sağladı. Aslında yaptı ama yine de mucize istiyorlardı. Ama iman Tanrı'nın bizden istediği şey iman ve İncil'de çok güzel bir tanımı var. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak ve Tanrı bizde o imanı istiyor.
0: Evet, ve yine işte farklı bir kitapta, yani Matta kitabında da

0: şöyle söz ediyor. Yani Ferisilerle Sadıkiler, yani Ferisiler o dönemin kuru sofu din adamları. Sadıkiler farklı bir mezhepten. Onu, yani İsa Mesih'i denemek için yanına geliyorlar. Gökten bir belirti göstermesini istiyorlar. Yani bir mucize yapmasını istiyorlar. İsa onlara şu karşılığı veriyor. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti diyor. Yani İsa çok mucize yaptı. Yuhanna İncil'inde yazıyor. İsa bunlardan başka birçok mucizeler yaptı. Ama bunlar görünüp onun Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edesiniz ve kurtulasınız diye yazıldı diyor. Ama insanın ilginç bir yapısı var. Yani gözünün önünde mucize de olsa yine inanmayacaksa inanmıyor. Yani oradaki işte Ferisiler gelip ondan mucize istediler ama birçok mucize görmüşlerdi zaten.
1: Evet, yani çok çabuk unutuluyor bu durum. Yani hayatımızdaki olumlu şeyler ya da şimdi bile Tanrı'nın hayatımızda yaptığı şeyleri biz çok çabuk unutuyoruz aslında.
0: Evet.
1: Ama Tanrı asla bizden vazgeçmiyor ve bizim hayatımızda çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Tanrı'yla bir arada olmayı istediğimiz zaman o ilişkiyi devam ettirmek için de çabalamalıyız. Yani Tanrı'yla birlikte olabilmek, o ilişkiyi geliştirebilmek için. Gerçekten bizi çok seven bir Tanrı var, bizimle ilgilenen bir Tanrı var ve bize yaşam vermek isteyen bir Tanrı var. Eski Ahit'te bir ayet var aslında, Hezekiya 18:23'te diyor ki, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Rab böyle diyor.
0: Evet, doğru.
1: Evet, öyle bir ayet vardı ve aslında Tanrı bizim yaşamamızı istiyor ve bize yaşam vermek istiyor.
0: Evet, ve bu Yuhanna kitabında çok açık ve belirgin olarak görüyoruz. Çünkü Yuhanna İsa Mesih'in uluhi kimliğine odaklanıyor. Ve onun, yani gökten gelen kerem olduğunu, yani Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor ve ilan ediyor. Ve yaptığı bütün işler de nedir? İsa Mesih'in uluhi yönünü ortaya çıkartıyor. Bir kullandığım örnek vardı. Belki ona tekrar bir bakabiliriz. Yani İsa su üstünde yürüyor. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üzerinde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa, korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ve sonra bunu öğrenciler gördüler, deneyim ettiler. Ama ertesi gün gölün karşısında olan halk orada sadece bir tekne olduğunu görüyor. Ve İsa bu mucizevi olaydan sonra yaşam ekmeği örneğini verip bir vaaz etmeye başlıyor. Yani az önce Matta'da işte bir grup insan söylüyordu, bize nasıl mucize göstereceksin.
1: Evet.
0: Yani bu olağanüstü bir şeydi. Ve hatta bazıları öğrencilerin orada olmadığını görünce ne zaman geldin diye de soruyor. Yani gölün üzerinde yürüdüğünü tam olarak anlayamıyorlar tabii ki. Yani İsa sonuçta birçok mucize yaptı ve bu mucizeler bunu görenlerin iman edip kurtulması için, sonsuz yaşama kavuşması içindi.
1: Evet, zamanımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman bir toparlamak gerekirse, yaşam ekmeği olması tam olarak ne demek bir iki cümleyle? Ve bu yaşam ekmeğine sahip olmak isteyen biri varsa, gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen birisi varsa ne yapmalı?
0: Yani yaşam ekmeği gökten inen Tanrı'nın sözüdür. Bu sözü kabul edip iman etmesi lazım. Yani bizim yine ilahiyatımızın odak noktasında İsa Mesih günahlarımızı üstlenmek için öldü.
1: Evet.
0: Üçüncü gün dirildi. Yani bir kişi buna iman ederse sonsuz yaşama sahip oluyor. Ve bu okuduğumuz ayetlerden içinde olduğu gibi o da bizim içimizde konut kuruyor. Kutsal Ruh aracılığıyla ve sonsuz yaşamı veriyor bize.
1: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Size de çok teşekkür etmek istiyorum pastörüm. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Luka 22. Bölüm.
1: Yahuda'nın ihaneti. Fısıh denilen mayasız ekmek bayramı yaklaşmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor ama halktan korkuyorlardı. Şeytan, 12'lerden biri olup İskariyot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi. Yahuda gitti, başkâhinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa'yı nasıl ele verebileceğini görüştü. Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular. Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh yemeği. Fısıh kurbanının kesilmesi gereken mayasız ekmek günü geldi. İsa Petrus'la Yuhanna'yı, "Gidin, fısıh yemeğini yiyebilmemiz için hazırlık yapın," diyerek önden gönderdi. Ona, "Nerede hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular. İsa onlara, "Bakın," dedi. "Kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı gideceği eve kadar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede?" diye soruyor. "Ev sahibi size üst katta döşenmiş büyük bir oda gösterecek. Orada hazırlık yapın." Onlar da gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Yemek saati gelince İsa, elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi. "Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim, fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim." Sonra kaseyi alarak şükretti ve "Bunu alın aranızda paylaşın," dedi. "Size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim." Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. "Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın," dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. "Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Ama bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle birlikte sofradadır. İnsanoğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor. Ama ona ihanet eden adamın vay haline." Elçiler aralarında bunu kimin yapabileceğini tartışmaya başladılar. Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. İsa onlara, "Ulusların kralları kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever ünvanını yakıştırırlar," dedi. "Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızdan en büyük olan en küçük gibi olsun. Yöneten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük, sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Denendiğim zamanlar benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz. Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse, ben de size bir egemenlik veriyorum. Öyle ki, egemenliğimde benim soframda yiyip içesiniz ve tahta oturarak İsrail'in 12 oymağını yargılayasınız. Simon, Simon, şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir." Simon İsa'ya, "Ya Rab, ben seninle birlikte zindana da ölüme de gitmeye hazırım," dedi. İsa, "Sana şunu söyleyeyim Petrus, bu gece horoz ötmeden beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin," dedi. Sonra İsa onlara, "Ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu?" diye sordu. "Hiçbir eksiğimiz olmadı," dediler. O da onlara, "Şimdi ise kesesi olan da torbası olan da yanına alsın," dedi. "Kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın. Size şunu söyleyeyim, yazılmış olan şu sözün yaşamımda yerine gelmesi gerekiyor. O suçlularla bir sayıldı. Gerçekten de benimle ilgili yazılmış olanlar yerine gelmektedir. Ya Rab, işte burada 2 kılıç var," dediler. O da onlara, "Yeter," dedi. Zeytin Dağı'ndaki dua. İsa dışarı çıktı. Her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara, "Dua edin ki ayartılmayasınız," dedi. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. "Baba, senin isteğine uygunsa bu kâseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun." Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara, "Niçin uyuyorsunuz?" dedi. Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız. İsa tutuklanıyor. İsa daha konuşurken bir kalabalık çıka geldi. 12'lerden biri, Yahuda adındaki kişi kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca İsa, Yahuda dedi, İnsanoğluna bir öpücükle mi ihanet ediyorsun? İsa'nın çevresindekiler olacakları anlayınca, Ya Rab, kılıçla vuralım mı dediler. İşlerinden biri başkâhinin kölesine vurarak sağ kulağını uçurdu. Ama İsa, bırakın yeter dedi. Sonra kölenin kulağına dokunarak onu iyileştirdi. İsa, üzerine yürüyen başkâhinlere, tapınak koruyucularının komutanlarına ve ileri gelenlere şöyle dedi. Niçin bir haydutmuşum gibi kılıç ve sopalarla geldiniz? Her gün tapınakta sizinle birlikteydim. Bana el sürmediniz. Ama bu saat sizindir. Karanlığın egemen olduğu saattir. İsa'yı tutukladılar. Alıp başkâhinin evine götürdüler. Petrus onları uzaktan izliyordu. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu. Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus'u gördü. Onu dikkatle süzerek, bu da onunla birlikteydi dedi. Ama Petrus, ben onu tanımıyorum kadın diye inkar etti. Biraz sonra onu gören başka biri, sen de onlardansın dedi. Petrus, değilim arkadaş dedi. Yaklaşık bir saat sonra yine bir başkası ısrarla, gerçekten bu da onunla birlikteydi dedi. Çünkü Celilelidir. Petrus, sen ne diyorsun be adam anlamıyorum dedi. Tam o anda Petrus daha konuşurken horoz öttü. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus, Rabbin kendisine bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. İsa'yı göz altında tutan adamlar onunla alay ediyor, onu dövüyorlardı. Gözlerini bağlayıp, peygamberliğini göster bakalım sana vuran kim diye soruyorlardı. Kendisine daha bir sürü küfür yağdırdılar. İsa yüksek kurulun önünde. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona, sen Mesih'sen söyle bize dediler. İsa onlara şöyle dedi. Size söylesem inanmazsınız. Size soru sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Onların hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara, söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Artık tanıklığa ne ihtiyacımız var dediler. İşte kendi ağzından duyduk.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün evlilik hakkında konuşmaya başlayacağız. Bu geniş bir konu, bu yüzden tek programla bitmeyecek. Bugün güzel bir giriş yapalım istiyoruz. Program serisi boyunca birçok önemli noktayı konuşacağız birlikte. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bu programda evliliğe giriş konusunda konuşacağız. Tabii ki evlilik ilişkisinde en önemli duygular aşk ve sevgi. Biraz bundan bahsederek başlayabilir miyiz?
1: Evet, sevgi insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten bir duygu aslında. Hı hı. Tabii ki aslında sevgi her şeyde var, her ilişkide var ama özellikle evlilik ilişkisinde daha da yoğun diyebiliriz. Eşe duyulan sevgi kişinin eşine karşı içinden geçirdiği duygu ve düşüncelerden de etkilenir. Bunlar olumlu düşünceler olabilir, olumsuz düşünceler olabilir. Mesela merhamet, şefkat, saygı gibi olumlu düşünceler de, nefret, öfke gibi olumsuz duygular da aslında sevgiyi etkiliyorlar. Tabii ki gerçek sevgiyi anlamak ve paylaşmak için Tanrı'nın sevgisini anlamak lazım. Hı-hı. Eğer Tanrı ile ilişkimiz doğru bir noktada ise gerçek sevgiden besleniriz ve doğru bir sevgiyi de sevebiliriz, evet, karşıdakini. Evet, bizim sevgi anlayışımız bazen yetersiz olabiliyor çünkü. Hı-hı.
0: Tabii ki ilişkinin başlangıcında her şey daha güzelken ilerleyen zamanlarda problemler de artmaya başladığını görüyoruz aslında.
1: Evet, bu normal aslında. Çünkü ilişkinin başlangıcında daha yoğun olarak yaşanan ve gösterilen sevgi daha sonra hayatın yoğun koşuşturmacası içerisinde sıradanlaşabiliyor. Ama bu sıradanlaşırsa çiftlerde birbirlerine sevgilerini yeterince sergileyememeye, hı hı, ve gerekli özeni gösterememeye başlıyorlar. Bir canlı gibi aslında düşünebiliriz. İhtiyaçlarını karşılamazsak zayıflar. Nitekim evlendikten sonra hayatın yoğunlaşması herkes için de kaçınılmaz, evet, aslında. Tabii. Hem iş hem daha sonra ilerleyen zamanlarda çocukların olması gibi. Ancak eşler sevgilerini çabayla hala birbirlerine gösterebilirler. Yani yoğunlaştığı için bunlar sevgi gösterimi azalacak, evet, anlamına gelmez. Bu konuyu da ilerleyen programlarda zaten daha fazla ele alacağız. Hı hı. Ama diğer bir gerçek de evlilik, yeni bir iş, çocuk doğumu gibi hayatın dönüm noktalarında o güne kadar çok fark etmediğimiz geçmiş olumsuz tecrübelerimiz, zayıflıklarımız net bir şekilde ortaya çıkar. Kendi geçmişimizi gözden geçirmek konusunda flört aşamasında konuşmuştuk. Hı hı. Bunu yapmış olsak bile aslında bazen bazı şeyleri gözden kaçırabiliriz. Dediğimiz gibi, hı-hı, bilinçaltına itiyoruz, unutuyoruz. Ama işte bu hayatımızın dönüm noktalarında bu sefer ortaya çıkıyor. Bu unuttuğumuz ve, hı-hı, bilinçaltına attığımız şeyler. O zaman bu konuda da uyanık olmamız ve özellikle tekrarlayan olumsuz ya da ilişkiyi kötü yönde etkileyen davranış ve duygularımızı fark edersek kaynağına inerek onları yeniden yapılandırmamız büyük bir önem arz etmektedir. Yani tamam, bu böyle bir olumsuz davranışım var ama bu nereden, hı-hı, geliyor? Hı-hı. Genelde geçmişte gelen şeyleri bazen yansıtma yaparak eşime yansıtıyorum. Bu çok farklı konularda olabilir. Benim eksikliğim neyse ya da geçmişte olan olumsuz şey neyse sanki aslında o geçmişte yaşadığım kişi ya da sebebi unutuyorum. Hı-hı. Ama onu sanki eşimmiş gibi yansıtabiliyoruz. Bu da evlilikte ciddi problemlere yol açabiliyor. O yüzden, evet, bunları fark etmek aslında tekrarlayan olumsuz davranışlar olduğunda kendimize dönmek ve bunun kaynağını bulmak bu anlamda çok önemli. Ama bunu yapabilmek için de tabii ki alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmak kesinlikle gerekiyor. Öyle. Bu çok önemli. Kişide gurur olması ve kendinde olumsuz bir şey görmemesi kendisine zarar vereceği gibi ilişkilerine de çok zarar verir. Bu noktada Hristiyanlar olarak sadece pazardan pazara değil, her gün Rab ile zaman geçirmemiz, onunla olan kişisel ilişkimizin kalitesi çok önemli. Hı hı. Çünkü kutsal ruh bize yüreklerimizde görmediklerimizi gösterir, öğretir, Rabbin sözlerini hatırlatır.
2: Evet, tabii ki bizler kiliseye gittikçe, kutsal kitabı okudukça, dua ettikçe aslında Tanrı'ya yaklaştıkça kendi yürek durumumuzun farkına varabiliyoruz. Değişmenin ilk adımı fark etmek, ikinci adım ise Tanrı'nın sözüne ve buyruklarına itaat etmektir aslında. Hı hı. Çünkü yüreğimizi kim bilebilir Rab'den başka en iyi? Ve biz ona yaklaştığımızda, onun kutsallığına yaklaştığımızda ne kadar yüreğimizi sorunlu olduğunu, kirli olduğunu da görebiliyoruz. Bu noktada Tanrı gerçekten çok önemli, onunla ilişkimiz çok önemli.
1: Evet, aslında yani olumsuz davranışlarımızı biz bazen fark etmiyoruz bile. Çünkü çok şeyi bilinçaltına ettiğimiz için bunların farkındalığı için de Tanrı'nın kendisi bize çok yardım ediyor gerçekten bu noktada.
2: Evet. Peki çiftlerin aralarındaki ilişkinin sağlıklı devamı için neye ihtiyaç vardır Aynur Hanım?
1: Duygusal bağlılığa çok ihtiyaç var tabii ki. Hı hı. Yani sevgi olabilir, aşk olabilir ama duygusal bağlılık da sevgi ve saygı ve yakınlık sonucu tabii ki bu duygusal bağlılık oluyor. O zaman sevgi, saygı, yakınlık ve daha birçok şey aracılığıyla bu duygusal bağlılığı güçlendirmek çok önemli. Çift ilişkisini biraz önce bir fidana benzetmiştik. Yine bu şekilde benzetebiliriz. Nişanlılık ve yeni evlilik evrelerinde duygusal bağlar çok az köke sahip olan bir fidan gibidir aslında. Duygular yoğun ancak bağlar zayıftır. İnce ve küçük bir kök başlangıç ve tutunması için yeterli olsa da güzel meyve vermesi, zor günlerde dayanabilmesi için yeterli değildir. Eğer bakılırsa, ihtiyacı karşılanırsa kökleri büyüyecek, her yana yayılacak, güçlenecek ve meyve verecektir. Aslında duygusal bağlılık da böyle bir şey. O köke, o fidanın köklerini büyütmeye benzetebiliriz. Bu da sevgi, saygı, yakınlık ve ihtiyaçlarımızı bilmekle ve bunları karşılamakla mümkün olacak.
2: O zaman duygusal bağlılık aslında geliştirilebilir bir şey ve evet, neler yapmak lazım biraz daha belki bu konuda sıkıntı yaşayan dinleyicilerimiz varsa.
1: Evet, aslında ihtiyaçlarımızın karşılanması en büyük şey. Yani bir fidanın çok az kökü olan bir fidanın daha köklerinin daha dağılması, büyümesi, yayılması için, güçlenmesi için neye ihtiyaç vardır? Belli başlı şeylere ihtiyaç vardır. Suya, işte ışığa ihtiyacı vardır değil mi? Beslenmesine ihtiyacı vardır. Aynı şekilde aslında duygusal bağlılık da bu şekilde ihtiyaçları karşılanarak geliştirilebilir. Sevgi ve saygı temelli bir ilişkide çiftler birbirlerinin duygu, düşünce ve davranışlarındaki farklılıkları keşfederek bu farklılıkları kabul etme ve bazı konularda da değişme yoluyla birbirlerine duygusal anlamda yakınlaşmaktadırlar. Tabii ki her şeyi kabul ederek devam edemeyiz. Her iki tarafında bazı konularda değişime açık olması çok önemlidir. Değişen bir yürek çok önemlidir. Özellikle bir Hristiyan'ın katı değil, yumuşak ve öğretilebilir bir yüreğe sahip olması beklenir. Ve böyle olduğunda değişim hayat boyu devam eder aslında. Biz sadece... Yani biz ömür boyu değişiyoruz aslında. Olumlu yönde değişim oldukça da kişi olgunlaşır ve hayatı meyve verir.
2: Evet, tabii ki kutsal kitap bu konuda bize en iyi rehberliği sunacaktır. Tanrı'nın evliliğe bakış açısını bilmek, ilişkiye doğru yaklaşmamızı ve doğru bir bakış açısını da bize sağlayacaktır kesinlikle.
1: Evet, evet. Ayrıca araştırmacılar bu duygusal çiftin arasındaki sevgiyi destekleyen, aşkın devam etmesini sağlayan ve aralarındaki gerginlikleri azaltan en önemli unsurlardan birisinin de sağlıklı bir cinsel hayat olduğunu göstermektedir. Zaten evliliği diğer ilişkilerden ayıran da en büyük kısım bu diyebiliriz ve duygusal bağlılığı güçlendirmek için de gerçekten cinsel hayatta çok sağlıklı cinsel hayatta çok büyük bir rol oynamaktadır. Farklılıkları keşfetmek dedik biraz önce. Farklılıkları keşfetmek tabii ki sabır, zaman, istek, çaba ve fedakarlık gerektirir. Keşif süreci zordur ancak sonrasında ilişki zenginleşir, meyve verir ve tadı daha iyi olur.
2: Evet. Tabii anlaşamayan birçok çiftten aramızdaki aşk, sevgi bitti ya da anladık biz çok farklıyız gibi söylemler de duyuyoruz. Hayatımızın içerisinde var. Peki bu farklılıklar neden kaynaklanıyor?
1: Bu farklılıklar aile, eğitim, sosyo-kültürel çevre, kişilikten gelebilir. Hı hı. Ancak en önemli temel farklılık yaratılıştan geliyor diye düşünüyorum. Yaptığım çift danışmanlıklarında hemen hemen her çiftin zorlandığı alanın temel şeyin, yani tabii ki bu iletişim becerileri başka şeyler de var ama temel şey ihtiyaçlarını bilmemekten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü cinsiyete göre temel ihtiyaçlarımız farklı. Dünyanın neresine giderseniz gidin, erkek ve kadın yaratılışında kültüre göre değişmeyen bazı farklılıklar var. Erkek ve kadın biyolojik olarak birbirinden nasıl farklıysa, farklı özelliklere sahipse, aynı şekilde ihtiyaçları da aslında birbirinden farklı. En önemli kutsal kitap referanslarımızdan bir tanesi Efesliler 5:33. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin, kadın da kocasına saygı göstersin diyor. Tabii ki kadının birinci derece ihtiyacı sevgi, erkeğinki ise saygıdır. Kadının ihtiyacını sevgi, erkeğin ihtiyacını saygı olması tersini geçer sıkılmaz. Yani erkeğin sevgiye ihtiyacı, kadının da saygıya gereksinimli olduğunu yok saymaz. Burada bahsettiğimiz iki önemli temel ihtiyaçtır aslında. Yiyecek ve içecek gibi. Biraz önce fidanın nasıl beslenmesi için, büyümesi için yiyecek ve içeceğe ihtiyacı varsa, aynı şekilde evlilik ilişkisinde de öyledir. Erkeklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve iki tarafında erkek ve kadının ihtiyaçlarının karşılanması, yiyecek ve su gibi diyebiliriz bu sevgi ve saygı. Daha uzun hayatta kalabilmemiz için bunlar gerekli. Tabii ki ikisi de gerekli ama daha uzun hayatta kalmak için tercih yapacaksam önce su gelir, değil mi? Su bizi biraz daha uzun götürür. O zaman erkek için saygı, kadın için ise sevgi, su gibi birinci ihtiyaçtır diyebiliriz.
2: Evet, gerçekten çok önemli bu ihtiyaçları fark etmek ve ona yönelik hareket etmek. Tabii ki ilişkiyi daha uzun kılacaktır. Bir araya gitmemiz gerekiyor ama çünkü zamanımızın sonuna doğru geldik. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz konuya.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk yarısında aslında evliliğe giriş konusuna başladık. Onun üzerine konuştuk. Ve son olarak Aynur Hanım bir ayet okudu. Kadının daha çok öncelikle ihtiyacının sevgi ve erkeğinkinin saygı olduğunu söylemişti. Burada kalmıştık. O zaman bu ihtiyaçları iki farklı lisan olarak değerlendirmek mümkün mü Aynur Hanım?
1: Evet, kesinlikle iki farklı lisan olarak da değerlendirmek mümkün. Çünkü biz ihtiyaçlarımızı, karşıdaki kişinin ihtiyacını ve kendi ihtiyacımı da fark etmiyorsam o zaman iki farklı lisan konuşuyormuşuz gibi oluyor. Ve bu da ilişkiyi de gerginliklere yol açıyor ve kısır döngüye sokuyor. Yeni evli olmak onun için diyebiliriz ki yeni bir lisanı da öğrenmek gibidir. Ustalık için de biraz egzersiz ve çokça çaba sarf etmek gerekiyor tabii.
0: Evet, kesinlikle çokça çaba sarf etmek gerekiyor. Tabii bu noktada sağlıklı iletişim ihtiyacı da doğuyor.
1: Evet, bu da aslında kişiler bazen ihtiyaçlarını bilseler bile bunu dile getirme yöntemi ya da nasıl konuşacaklarını yani ne zaman ve nasıl konuşacaklarını bilmemekte o zaman çok büyük bu da bir sorun olabiliyor. Eğer birbirimiz için iyi dinleyici isek ve eşimizi yargılamak, aşağılamak yerine bizim ne anladığımız değil de eşimizin gerçek ihtiyaçlarının ne olduğuna kulak veriyorsak sorunlar azalacaktır. Kutsal Kitap'ta dediği gibi herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun diyor aslında. Bu tabii ki tüm ilişkilerde geçerlidir ama evlilik de gerçekten şart bir şey. Çünkü eşimizle çok zaman geçiriyoruz ve ev ortamında biraz daha bazen düşüncelerimizi süzgeçten geçirmeden söyleyebiliyoruz. Onun için bu iletişim becerilerini bilmek de çok önemli ilişkilerde.
0: Evet. Peki yeni evli çiftlerin öğrenmesi gereken beceriler üzerinde de konuşalım. Hazır beceriler konusu açılmışken. Hangi becerileri kazanmaları gerekiyor?
1: Evet, iletişim becerileri dedik. Bu çok önemli ve en başta diyebiliriz. Ve tabii ki problem çözme becerileri. Problemler oluyor. Sadece çiftler arasında kişilerle ilgili problemler olmak zorunda değil bunlar. Ama hayatımızda birçok şeyler dışarıdan kaynaklı birçok problemler de gelebiliyor hayatımıza. Bunları çözme becerileri, evlilikte rol paylaşımı da çok sorun olabiliyor. Ebeveynlik becerileri ileride ve bütçe idaresi, cinsel yaşam gibi birçok konuda aslında çiftlerin belki bilgileri yoksa araştırabilirler, sağlıklı bir yollar bulabilirler ve birlikte oturup gerçekten kafa yormaları ve ortak yollar, sağlıklı yollar bulmaları gereken çok önemli konular. Evliliğinde sorun yaşayan pek çok kişi problemin kaynağının çoğunlukla da sadece eşin olduğunu düşünüyor aslında.
0: Evet,
1: kendisinin sorundaki payını görmezden geliyor. Evlilik danışmanlığına geldiğinde çiftler genellikle hep eşleri hakkında öncelikle konuşuyorlar. Bu da belki insan doğasında olan bir şeydir ama bir durup ben ne diyorum acaba dememiz de lazım bu noktada. Oysa çift ilişkisinde bireylerin kendi zayıflıkları ve zaafları hakkında da düşünmeleri gerekiyor durarak. Daha önce bahsettiğimiz gibi burada da alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmak, herkes gibi kişinin kendisinin de günahlı olduğunu kabul etmesi, hatalar yapabileceğini kabul etmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. 1. Yuhanna 1:8'de dediği gibi günahımız yok dersek kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Hem günah ama sadece günah meselesi de değil, yani farklı alışkanlıklarımız olabilir, doğru konuşma tarzı olmayabilir. Yani onun için bu anlamda da kendimizi fark etmemiz yine burada da çok önemli.
0: Aslında bu konu yani kendi yanlışlıklarımızı görebilmek konusu sadece evlilik içerisinde değil genel olarak her Hristiyan için büyük bir önem taşıyor. Bir kişinin İsa'ya iman edip Hristiyan olabilmesi için o kişinin Rabbin önünde kendi yanlışlarını görüp kabul etmesi gerekiyor zaten. Günah işlediğini itiraf etmesi, tövbe etmesi gerekiyor. Aslında bunu yaparak bağışlanıyoruz ve Tanrı ile kişisel bir ilişkimiz oluyor. Ve sadece ilk iman ettiğimizde değil, bütün iman hayatımız boyunca kendi yanlışlarımızı görüp tövbe etmemiz de gerekiyor. Bu yüzden Hristiyan olduğunu söyleyen biri evliliği içerisinde kendi yanlışlıklarını görüp kabul etmiyorsa bu sıkıntılı bir durumdur zaten. Yürek tutumumuz bu noktada çok önemli dediğiniz gibi alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmak gerekiyor gerçekten. Tabii ilişkide sorunlar varsa bu konuda eşinin değiştiremediği davranışları karşısında kişi ne yapması gerekiyor? Çünkü bazen konuşuyoruz ama değişmiyor da sorunlar evet. bitmiyor.
1: Tabii ki değişen yüreğe sahip olmak her iki taraf açısından da çok önemli ve ilişkinin sağlığı açısından çok önemli. Ama bazı şeyler de tölere ediyoruz, edebiliriz ve bu tölere edeceğimiz şeyler karşısında değiştiremediğimiz ama tölere edebileceğimiz şeyler karşısında kişinin kendi tepkilerini değiştirmesi son derece işe yarar. Yani tamam karşıdaki bunu değiştiremiyor ama ben bunu tölere edebilir miyim? Edebilirim. O zaman edebilirsem benim tepkilerimi değiştirebilirim. O zaman bu da sonucu çok farklılaştıracaktır. Eşlerden birinin diğerini değişime yönlendirebilmesi hem de öncelikle onun ihtiyaçlarını anlayıp kabul etmesini de gerektirir. Ayrıca kişi eşinin hoşlanmadığı tüm davranışlarını değiştirmesi mümkün olmadığını da kabullenmelidir. Yani kabul ve kararlılıkla aslında biraz da başlıyor. Bunun yerine dediğimiz gibi eşin değiştirebildiklerini olumlu bir gösterge olarak kabul edip dirençli olduğu noktaları olduğu gibi kabul edip evliliğin olumlu yönlerine odaklanmalıdır. Ama evet. tabii ki burada bahsettiğimiz çok büyük şeyleri de görmezlikten gelelim, tölere edelim, olumlu yanlarına odaklanalım değil. Mesela bunlar çok ciddi sorunlar olabilir çünkü şiddet olabilir, bağımlılıklar evet. olabilir. Bunu kastetmiyoruz tabii ki. Normal sınırlar içerisinde tölere edebileceğimiz şeyler, alışkanlıklar olabilir. Bundan bahsediyoruz. Yani olumlu yönlere odaklanmak ve bu konuları tölere etmek dediğimiz şey budur. Eşlerin birbirlerinin cinsiyetlerinden, aile yapılarından, etnik veya kültürel kökenlerinden, eğitim düzeylerinden kaynaklanan farklılıklara saygı göstermeleri, bunu öğrenmeleri aralarındaki sevgiyi besler çünkü. Biz belli bir yaşa kadar büyüyoruz ve o büyürken bazı şeyler yerleşiyor ve her şeyi atmak mümkün değil tabii ki evet. bu anlamda.
0: Tabii ki biliyoruz ki kişinin alıştığı davranışlarını değiştirmesi de kolay değil, zordur. Bu noktada şunu hatırlatmak gerekiyor ki Hristiyan çiftlerin evliliği aslında üç kişiliktir. Erkek, kadın ve Tanrı. Kendi gücümüzle sıkıntıları çözmeye çalıştığımızda zaman zaman sık sık hatta başarısız oluyoruz. Ama evliliğin temeli Tanrı'nın bize öğrettiği prensipler ışığında olunca onun gücü ve ruhuyla değişmek de tabii ki mümkün.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çiftler tartışmalar olduğunda nasıl sağlıklı bir şekilde sonuçlandırabilirler peki Aynur Hanım?
1: Tartışmalar esnasında aynı olaya her iki tarafında kendi pencerelerinden bakmaları, kendi gördüklerini savunmaları, birbirlerini anlamalarını zorlaştırır ve kısır döngüne sokar. Bu şekilde sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Eşimizin ihtiyaçlarını iyi tanımamız bu noktada çok önemlidir. O zaman ben sadece kendime, kendi ihtiyaçlarıma, neyi alamadığıma bakmak yerine eğer ihtiyaçlarını biliyorsam eşimin, onun bakış açısından bakmak konusunda kendimi eğitebilirim ve değiştirebilirim. Eğer onun ihtiyaçlarını biliyorsak olaylara sadece kendi penceremden bakmayacağım çünkü onun penceresinden bakacağım ve anlamaya çalışacağım. Eşlerin tartışmalar esnasında haklı çıkma amacı gütmeden olaylara problemi çözmek niyetiyle birbirlerinin penceresinden bakmaları gerçekten çok önemlidir. Ve onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı öğrenmeleri o zaman çatışmalar büyümeden çözümlenebilir. Genelde eşler arasında haklı çıkma davası da çok evet. oluyor. Hepimizde oluyor bazen. Ama gerçekten biz ortağız, biz takımız aslında. Her zaman onu göz önünde bulundurmalıyız. Yani biz karşı takımlar değiliz. Evlendiğimizde çift olarak biz bir takımız. O zaman bizim amacımız ortaktır. Bu sorunu çözmek ve soruna odaklanmak veya çözüme odaklı olarak, çözüm odaklı olarak yaklaşmak. Yani kim haklı çıkacak, kim kazanacak değil. Aynı takımdaysak takımın kazanması önemlidir. Evet. O zaman çözüm odaklı olmaya odaklanmak bu anlamda çok daha önemlidir.
0: Tabii ki evlilik Tanrı'nın gözünde de çok önemli ve Hristiyan ailelerin evliliği de Tanrı'yı yüceltmelidir her zaman. 1. Petrus 3.7'de de eşlerin anlayış içinde yaşamaları gerektiğinden bahseder. Hatta bu önemlidir çünkü bu yüzden dualarınıza bir engel çıkmasın dediğini de okuyoruz ayetlerde. Bu nedenle günün sonunda Tanrı'yı hoşnut edeni yapmak gerekli, bağışlamak, anlayışlı olmak gerçekten çok önemli. Çözüme odaklı olmak gerekiyor sizin de dediğiniz gibi. Zamanımızın da sonuna geldik. Genel olarak, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Bir toparlamak gerekirse ilk girişte neye tam olarak odaklanmak gerekiyor? Önemli noktalar böyle kısaca bir üstünden geçelim ve ondan sonra programımızı kapatabiliriz.
1: Evet, sevgi ve saygı aracılığıyla, duygusal bağlılığı ve yakınlık aracılığıyla birlikte zaman geçirerek de duygusal bağlılığı güçlendirmek gerçekten çok önemli. Çünkü bu evliliği bir fidana benzettik. Kökleri fidanın çok azdır, zayıftır ama beslendikçe büyür ve gelişir, meyve verir, herkese fayda sağlar. Onun için evlilik de aynı şekilde ihtiyaçları karşılanırsa her iki tarafında, ki bu ihtiyaçları bilmekle başlıyor aslında. Bu ihtiyaçlar karşılandığında o duygusal bağlılık güçlenecek ve sorunlar olduğunda da, ki herkesin hayatında olan şeyler, o zaman bu sorunlara da haklı çıkma değil de çözüm odaklı takım olarak eğer bakabilirsek, o anlayışa sahip olursak, biz bir takımız, biz karşı taraflar değiliz diye. O zaman çözüm odaklı baktığımızda da bu sorunları da çözmekte daha hızlı olacağız diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu duygusal bağlılığı geliştirmekle öncelikle başlıyor. Ki zor zamanlarda zayıf kökü olan bir fidan gibi devrilmesin. Problemler olduğunda, problemler olmadan önce bu duygusal bağlılık güçlüyse ve hep o şekilde tutarsak, aslında problemler olduğunda da onları atlatmamız da daha da kolay olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum size Aynur Hanım. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır ve onların hayatları için de bereket olmuştur. Programımızın sonuna geldik. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Dinleyicilerimize ve size çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki de İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 6:35 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Evet, bugün bu ayetler üzerinde İsa Mesih'in kimliğini ele alacağız. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum hemen sohbetimize. Burada bahsedilen yaşam nedir? Biz zaten yaşamıyor muyuz? Mesih'e neden ihtiyacımız var?
1: Birçok kişi İsa Mesih'in öğretisini hem bedende, yeryüzünde bulunduğu dönemde hem de göklerde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü günümüzde anlamakta zorluk çeker. Hı hı. Çünkü Tanrı ruhtur, insan aklı ise bunu anlamaktan uzaktır. Sınırlı mantığı, ebedi ve ezeli Rabbi, onun yaratılış ve insan üzerindeki kurtuluş tasarısını ne yazık ki çoğu zaman anlayamamaktadır. İsa Mesih'in sözlerinde yaşam sonsuz yaşamdır. Ya da farklı bir şekilde ifade etmekse ahiret yaşamıdır. Yani daha anlaşılır şekliyle ifade edersek, toplumun anlayacağı şekilde ifade edersek yaşam. Evet, bir ahiret, sonsuz yaşam, ahiret yaşamıdır. Ve bu sizin okuduğunuz ayetlerde sonra şöyle devam ediyor. Yani yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Yani sonsuz yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Ancak o dönemdeki insanlar sonsuz yaşam kavramını anlamadığı gibi günümüzde de çok insan sonsuz yaşam kavramını anlamaktan uzaktır. Nedeni, dünyaya bakarak Tanrı'yı anlamaya çalışıyoruz. İsa Mesih gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Öğretisinde de geçerlidir. Bu sözleri de İsa Mesih söyledi.
0: Hı hı. O zaman diyebiliriz ki buradaki yaşam aslında sonsuz yaşamdan bahsediyor. Zaten biz günah dolayısıyla Tanrı'dan uzaklaştık ve aslında yaşamın kendisinden bir kopuş yaşadık. Yani Tanrı'dan bir kopuş yaşadık ve ölüyoruz. Ölüm hayatlarımızda var maalesef. Ve İsa Mesih de sonsuz yaşamın kendisinde olduğundan bahsediyor. Peki İsa Mesih yaşam ekmeği benim derken neyi kastediyor? Çünkü burada bir ekmek yiyecekten bahsediyor.
1: Evet. Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, yani baba, oğul ya da yaşam ekmeği gibi örnekler kullanıldığında bir fiziksel sonuç düşünmemeliyiz. Yani İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 35-48 ayetlerinde yaşam ekmeği benim dediğinde aklımıza karnımız acıktığında yiyeceğimiz bir somun ekmek gelmemeli. 33. ayette İsa Mesih, çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir diyor. Ve iman ile bir paralellik kuruyor burada. Ve yine aynı zamanda eski antlaşmada, yani Tevrat bölümlerinde çıkışta man var. Yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra onlara yiyecek olarak Tanrı man verdi. Hı hı. Ve bu manla bir bağlantı kuruyor. O çıkıştaki ayetlerden okuyayım. Bütün İsrail topluluğu, yani biz İsrail dediği zaman kutsal kitapta bugünkü siyasi İsrail'i değil, İbrahim peygamberin halkına, İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkı anlıyoruz. Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki çöle vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladılar. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Yani bu halk kölelikten kurtulduktan sonra Tanrı'nın olağanüstü işlerini görmesine rağmen ne yapıyor? İman etmiyor. Evet. O zaman Rab de Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım diyor. Rab, yani Yahve, size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Halk her gün gidip gündelik ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim diyor. Ve sonra akşam bıldırcınlar gelip ordugahı sarıyor. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün üzerinde kırılığa benzer ince pulcuklar göründü. Ve bu pulcuklara man adı verildi. Ve İsa Mesih, evet, işte bu gökten inen ekmek sözüyle Tevrat bölümlerinde geçen bu olay arasında bağlantı kuruyor. Siz daha önce sormuştunuz işte kutsal kitap tutarlı mı? Biz kutsal kitabın tutarlı olduğunu bir kez daha burada görüyoruz.
0: Evet, aslında birbirini de tamamlıyor ve zaten İncil'in birçok yerinde Eski Ahit'ten atıflar yaptığını da görüyoruz. Tabii ki aynı bölümlerde 54. ayette de bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır da diyor. Az önce fiziksel anlamda anlamamak gerektiğinden de bahsettiniz ama yine de Hristiyanlık inancının kan içip et yenilen bir inanç olduğu anlamını da, yani öyle bir anlamda da anlaşılabilir. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Evet, oldu. Yani Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman ilk dönemlerde işte müjde yayıldığında, yani İncil metinleri ne okuyan putperestler Hristiyanları yamyam zannetti. Yani
0: evet.
1: Yani bedenini yiyip kanımı içti dediği zaman çok da korkmuş olmalılar. O zaman bu Hristiyanlardan evet korkmak lazım dedi ama işte İsa Mesih'in bu öğretişleriyle ilgili birçok kullandığı yöntem var. Yani kendisinin kullandığı yöntem var. Bu nedenle bu anlaşılmakta zorluk çekiyor. Örneğin ben birkaç öğretme yönteminden söz etmek istiyorum. Abartı kullandı. Söz oyunu yaptı. Teşbih yaptı. Mecaz var. Özdeyiş var. Bilmece var. Paradoks var. İroni var. Soruları kullandı. Alegorik veya mecazi eylemler var. Şiir var. Yani İsa Mesih bunların hepsini kullandı. Ve o zaman oradaki insanlar daha çok söylediklerini düz anlamıyla anlamaya çalıştı. Bugün de öyle ne yazık ki. Ve işte bu nedenle İsa Mesih'in bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır sözünü anlamıyorlar. Ve İsa aslında şunu söylüyor. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yani iman ediyorsa bir kişi nedir? Mesih artık onda yaşıyor, onun içinde yaşıyor. Yine bu ayetlerden hemen öncesinde İsa'ya sordukları zaman, yani bu yiyecek ve ekmeklerle, gökten inen ekmekle ilgili olarak sorduklarında İsa diyor ki, size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Yani bir sonsuz yaşama vurgu var. Özellikle Yuhanna kitabında bu var. Bunu size insanoğlu verecek. Yani insanoğlu İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Sonra halk soruyor. Peki Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Yani yine bir şeyler yapma ihtiyacı var.
0: Evet,
1: yani
0: iyi bir şeyler yapalım da. Çabası var, kendi çabalarıyla yani, bir şeyler yapmak
1: yani bir
0: var.
1: Şeyler yapalım, sevaplar işleyelim. Ne yapmamız lazım? İsa Mesih çok kısa ve öz bir şey söyledi. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir.
0: Evet.
1: Yani ve sonradan işte bu bedenimi yiyip kanımı içmedikçe dediğinde daha da kafaları karışıyor ama İsa Mesih'in anlattığı bir gerçek var. Yani siz benim insanların günahlarına karşılık ölüp üçüncü gün dirildiğime iman ediyorsunuz ederseniz
0: evet.
1: Yani evet siz iman edecek ve ondan sonra kurtulmuş olacaksınız. Yani gerçek bir yiyecek, yaşam ekmeği sizi besleyecek, doyuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, yaşam veren bir ekmek. Tabii ki biz ilk programa başlarken okuduğumuz ayetler içerisinde de bana gelen acıkmaz, bana iman eden asla susamaz da diyor. Yani İsa Mesih her şeyi sağlayan ve tam bir tatminkarlık sağlayan olarak kendini gösteriyor değil mi bu noktada?
1: Evet tabii ki yani acıkmaz ve susamaz dediği zaman onun bütün ihtiyaçlarını aynı zamanda kendisinin karşılayacağını söylüyor. Ve az önce okuduğum ayette yani bedenimi yiyip kanımı içen de yani bana iman eden de aslında anlaşılır şekli budur düz anlamıyla söylersek. Ben de onda yaşayacağım dediğinde yani varlığıyla artık hep onunla birlikte olacak. Yani biz Tanrı dediğimiz zaman göklerde uzak bir yerlerde oturan varlık anlıyoruz çoğu zaman.
0: Evet,
1: ama bizim ilahiyatımızda Hristiyan ilahiyatında kişi İsa Mesih'e iman ederse Tanrı onun içinde oluyor. Ve bugün de yine kutsal ruh aracılığıyla ve kutsal kitaptaki Tanrı'nın sözü aracılığıyla bizim içimizde konut kuruyor. Ve göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda da sonsuza kadar onunla birlikte olacağız.
0: Evet. Yani biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında kutsal ruhu alıyoruz ve böylece Tanrı'nın ruhuyla birlikte olduğumuz için Tanrı'yla birlikte aslında bir yaşam sürüyoruz. Ama şu noktada şunu da sormak istiyorum. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, çarmıh üzerinde gömüldü ve üçüncü gün dirildi dediniz. Tanrı başka bir şekilde kurtaramaz mıydı bunu? Neden yaptı? Neden günahsız olanı çarmıh üzerinde ölmesi gerekiyordu?
1: Yani bazı kişiler Tanrı ise yapabilirdi diyor ya da yapmalıydı diyor. Ancak bu insan düşüncesidir. Hatta bu konuda güzel bir örnek olay var. Yani İsa Mesih orada birçok olağanüstü belirti gösterdikten sonra Petrus'la konuşuyor. Ve şöyle diyor, bundan sonra şöyle yazıyor. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Yani onu dedi İsa Mesih'i bir kenara çekip azarlıyor.
0: Evet.
1: Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Aynı zamanda Rab da diyor yani Petrus. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Yani Tanrı'nın farklı bir şekilde kurtaracağı düşüncesi insana özgüdür.
0: Evet.
1: Kulağa hoş gelebilir. Ama gerçek anlamda günahın yargısı ancak yine Tanrı tarafından kaldırılabilirdi.
0: Evet. Yani çarmıh üzerinde biz hem o sevgi görüyoruz aslında çünkü bizi kurtaran bir Tanrı var. Bize lütfeden bir Tanrı var. Aynı zamanda suçları da cezasız bırakmadığını da görüyoruz.
1: Evet.
0: O da adaletini aslında çok net gösteriyor. Tabii ki bizim hak ettiğimiz aslında cezayı çekiyor İsa Mesih. Ve bu bizim için çok önemli. Çünkü genelde biz Tanrı için bir şeyler yapıyoruz ama burada Tanrı'nın bizim için bir şey yaptığını görüyoruz. Ve bu çok değerli gerçekten. Tanrı bizim için ölüyor. Bunu anlamak gerçekten zor belki bizim toplumumuzda. Çünkü bu bakış açısıyla yetişmiyoruz toplumumuzda. Ama bizim için ölen, bize gelen bir Tanrı var. Ve bu gerçekten çok değerli ve güzel bir durum.
1: İman böyle bir şey. Yani biz kendi fikirlerimize değil, yazılı olan Tanrı'nın sözüne bakıyoruz. Günahın yargısından kurtuluş için İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi tek yoldur. İsa da başka bir yoldan söz etmedi zaten. 1. Korintliler 15. bölümde şunlar da yazıyor. Şimdi kardeşler size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Yani müjde dediği İncil aslında. Ve müjde İncil aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi oluyor. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Yani Paulus İsa Mesih'i göğe yükseldikten sonra bu sözleri yazdı. Ve İsa Mesih'in verdiği öğretiye dayanarak bu sözleri yazdı. Demek ki bu müjdelenen sözü yazıldığı gibi, söylendiği gibi kabul etmek gerekiyor. Ve şunu da diyor aynı yerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a sonra 12'lere göründü diye devam ediyor. Demek ki Mesih'in ölüm ve dirilişi aniden gelişen bir olay değil. Yani kutsal yazılar dediği zaman biz Tevrat bölümünü ve Tevrat bölümündeki peygamberlikleri hatırlamalıyız. Özellikle Yeşaya. Yeşaya 53. bölüm. Orada Mesih'in insanların günahlarını üstlenince bu günahların için acı çekeceğini söylüyordu. İşte bu nedenle Mesih günahları üstlenmek için öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca da üçüncü gün ölümden dirildi. Demek ki Tanrı bizi başka bir şekilde kurtaramaz mıydı sorusu İncil'deki öğretiye uymuyor. Yani kurtuluş yolu olarak Tanrı bunu öneriyor.
0: Evet, o zaman Tevrat kısmına da baktığımızda ya da peygamberlik kitaplarına aslında bir kurtarıcının geleceği ve ne şekilde neler yaşayacağı, ne şekilde öleceğinle ilgili her şeyden bahsediyor. Bir amaç için geldi o zaman İsa Mesih. Yani geldi ve öldürüldü gibi değil, zaten bu amaç için, çarmıha gerilmek için geldi diyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle. Yani İsa Mesih'in gelişi böyle bir anda olan bir olay değil. Tarih sahnesinde bir anda ortaya çıkmıyor. Yani çok daha köklü geçmişi var. Kendisiyle ilgili verilen peygamberliklere baktığımızda, az önce sözünü ettim Yeşaya peygambere baktığımızda, o İsa Mesih'ten 750 yıl kadar önce yaşadı aşağı yukarı. Ve o süre içerisinde kurtarıcının geleceğini, Mesih'in geleceğini söyledi. Çünkü Tanrı ona vahiy verdi ve o da o vahyi iletti. Başka peygamberler de bunu söyledi. İşte Mesih'in nerede doğacağını söylediler. Evet. O zaman Mesih'in gelişi, yani kurtarıcının gelişi, Tanrı'nın ta başlangıçtan beri tasarısına uygun bir olaydı. Ve başka bir önemli nokta da, Mesih geldikten sonra Mesih sadece kendi kendine tanıklık vermedi. Yani onu yaptığı işler tanıklık ediyordu. Bu bölümde gördük. Birçok işler yapıyor. Gökten inen ekmek ve daha fazlasını vereceğini söylüyordu. Ve bunları söylemeden hemen öncesinde suyun üzerinde yürüyor İsa. Demek ki fizik kuralların ötesinde bir ulvi yapısı var. Ve İsa bunları insanlara gösterdi. Yine bunu birçok kişi gördü. Örneğin İsa Mesih 5000 kişiyi doyurduğu zaman 5000 kişi vardı. Yani 5000 kişi doydu. Evet. Yani ben çıkıp da demedi ki ben 5000 kişiyi doyurdum demedi. Yani bu sonuçta tanıklar bunu bağlarsak vardı. Evet, tanıklar vardı. Kendi tanıklığı vardı ve bunlar insanların gözleri önünde oldu ve kayda geçirildi. Bu nedenle kutsal kitaba önem vermeliyiz.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.
2: Maranatha. Paulus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yuhanna 6.35'teki ayetlere bakıyoruz. İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Bu ayetler üzerinde konuştuk ilk bölümde de ve bu konuya devam ediyoruz şimdi. Evet pastörüm, eski ahitte Tanrı'nın çölün ortasında halkına sağladığı man ekmeği ile İsa Mesih'in yaşam ekmeği ifadeleri aynı mıdır? Biraz bahsettik ama bu konuyu açalım çünkü yani orada ne oldu, belki biraz ona bakmak lazım. Eski ahitte çölün ortasında Tanrı nasıl bir ekmek sağladı, hangi durumda ve şartta ve İsa Mesih'in yaşam ekmeği olmasıyla o man ekmeği arasında nasıl bir bağlantı var? Buna biraz daha derinden bakabiliriz belki.
1: Evet. Kutsal kitapta tipoloji kavramı var. Tipoloji, kutsal kitapta geçen bir olayın ya da durumun İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanmasıdır diyebiliriz. Evet. Örneğin çıkışta Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktığında ne oldu? Özgürlüğe kavuştu. Bu onlar için bir kurtuluştur.
0: Evet.
1: Ama gerçek kurtuluş ve özgürlük İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Yani bizi sadece maddi dünyadaki kölelikten değil, sonsuzluktaki bir kölelikten, ölümün gücünden kurtarıyor.
0: Aslında günahın köleliğinden de kurtarmış oluyor. Çünkü günah bizde egemen olduğunda ve biz aslında onun kölesi olmuş evet. oluyoruz diyebiliriz değil mi?
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Ve kurtarıyor. Man da buna benzer bir olaydır. Tanrı man aracılığıyla Tanrı halkının ihtiyaçlarını 40 yıl çölde karşıladı. Yani onlara yiyecek veriyordu. Hatta az önce baktım. Orada şunu diyor, man ekmeği için ballı yufka gibiydi Mısır çıkış 16. bölümde. Yani gökten ballı yufka gibi bir şey yağıyor, pulcuklar gibi. Ve 40 yıl boyunca Tanrı halkının ihtiyaçlarını karşılıyor. Neden bunu yapıyor? Kendisine güvenmelerini istiyor. Onlarla birlikte olduğunu gösteriyor. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını gösteriyor. Yani insan açlığa yani bir süre dayanabilir. Çok
0: evet.
1: uzun süre dayanamaz. Yani birkaç gün değil ama birkaç hafta dayanabilir en çok. Susuzluğa birkaç gün dayanabilir. Ve Tanrı'nın halkı çölde susuz kaldığında Rab onlara su verdi. Yine yiyecek sorununu Rabbin kendisi çözdü. Ve burada neyi görüyoruz? Tanrı halkına doğru yaklaşan Tanrı'dır.
0: Evet.
1: Yani halkının, insanların çözemeyeceği konuları Tanrı çözüyor ve kendisinin buna iman etmesini bekliyor. Ve bu çöldeki halka baktığımız zaman ne yapıyorlardı? Sık sık imansızlık yapıyorlardı.
0: Evet, çok sık.
1: Ve İsa Mesih'in bu Yuhanna 16:33'teki ayetine de geldiğimizde orada da aynı şey var. Çevresinde tamam belki çıkıştaki halk yoktu ama onların soyundan gelenler vardı.
0: Evet.
1: Ve onlar da imansızlık ediyorlardı. O zaman İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Yani Tanrı verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyadan yaşam verendir. Dediğinde nedir? Gökten inen ve dünyada yaşam veren man nasılsa İsa Mesih de babasız doğdu. Kutsal Ruh evet. aracılığıyla Meryem'de beden aldı ve söz olarak yaşadı. Ve o dünyada yaşam veren olarak kendisini tanıtıyor, anlatıyor. Bu, kendilerine iman etmelerini bekliyor. Yalnız ne yazık ki çok da İnanmaya eğilimli bir halk yok yani. Bir süre sonra taşlamak da istiyorlar onu.
0: Evet, aslında geçmişte ne olduysa sonrasında da aynı şeyler oluyor. Yani
1: evet.
0: o halk, o zaman da halk imansızlık ediyordu ve İsa Mesih geldiğinde de aslında çok fazla imansızlık eden aslında vardı çevresinde.
1: Ve bununla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Matta 4. bölümde bunu yazıyor. İsa iblis tarafından dönenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır.
0: Evet.
1: Yani Tanrı çıkış bölümünde nasıl sözüyle manuvar ettiyse,
0: evet,
1: İsa Mesih de nedir? Tanrı'nın sözüyle insanların yaşayacağını, yani buna iman ettiklerini Tanrı'nın sözüyle yaşayacağını söylüyor. Ve dinleyenlerin kendilerine iman etmesini de söylüyor. Yine bu başlangıçta söylemiştik. Oradaki halk işte ne yapmaları gerektiğini söylüyordu. Yani sizin işiniz Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman etmenizdir dedi İsa 29. ayette. Yani Tanrı'nın işi onun gönderdiğiniz kişiye iman etmenizdir dedi.
0: Evet. Aslında Tanrı'nın ne kadar sağlayan bir Tanrı olduğunu da görüyoruz. İnsandan çok uzak değil, insanlarla yakından ilgilenen, seven, onun ihtiyaçlarını karşılayan bir Tanrı var gerçekten. Ve İsa Mesih nasıl o dönemde o halkı o çölde beslediyse manla, bugün de bize yaşam veren aslında yine İsa Mesih'in kendisi. Gerçekten çok güzel.
1: Evet, bir şey daha eklemek istedim aslında.
0: Buyurun.
1: Yine bu sözleri söyledikten sonra birçok kişi İsa'yı terk ediyor diye bir başlık var. Yani onlara anlatıyor. Yani diyor ki işte gökten inmiş ekmek benim diyor. Ve bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar diyor. Yani evet. Ama insanlar onu terk ediyorlar. Hatta insanlar öğrenciler, yani onu izleyen kendi seçtiği öğrencilerin bir bölümü onu terk ediyor. Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir diyorlar öğrenciler. Sonra öğrencilerin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan biliyordu diyor. Ve sizlere babamın yönetmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler, artık onunla dolaşmaz oldular. Ancak işlerinde bir tanesi bunu yapmadı. İsa onlara sordu, yani havarilere. Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz dedi. Petrus, Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyoruz ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın.
0: Evet. Tabii şunu da fark ettim ki aslında İsa Mesih'in eski antlaşmada kullanılan çok önemli simgelerin yerine de geçtiğini görüyoruz aynı zamanda. Bu durumda aslında kutsal kitabın bütün mesajı İsa Mesih olduğunu göstermiyor mu bu durum?
1: Evet tabii, yani zaten kutsal kitaptan İsa Mesih'i çıkarttığın zaman geriye bir şey kalmaz. Yani kendi hayatımızdan çıkartırsak bizden de geriye bir şey kalmıyor. Dünyadan çıkartırsak dünyadan da geriye bir şey kalmıyor. Yani bu çok bağlayıcı bir şey. Az önce tipoloji için konuştuk. Yani neden İsa Mesih çok önemli anlamak için başka bir örnek daha kullanmak istiyorum. Yine Tevrat bölümlerinde bir tunç yılan örneği var. Şimdi Tanrı'nın halkı çölde giderken, yani şikayet ediyorlardı, isyan ediyorlardı ve yılanlar tarafından ısırıldılar ve öldüler. Yine bu defa da açlıktan, susuzluktan

0: Çölde ölelim diye mi bizim Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Yani manı da pek beğenmediler. Ballı yufkaya benziyordu ama alışkın evet. oldukları bir tat değildi. Sonra bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Yani ne oluyor? Bir herkesin görebileceği bir yılan var. Bir direk üzerinde yılan ısırıyor ve ona baktığında yaşıyor. Eğer yere bakarsa ölüyor. O zaman Tanrı onlara işte imanın ne olduğunu öğretmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Hı hı. Eğer bana bakarsan yaşayacaksın diyor. Ama sen yere bakarsan, yılanlara bakarsan öleceksin diyor. İsa da İncil'de şöyle diyor. Yani tipoloji nedir? Bu tunç yılan İsa'da nasıl gerçekleşiyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Gökten inmiş olan insanoğlundan, yani İsa'dan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani nasıl çöldekiler bakıp da yaşıyorsa evet. siz de diyor bana bakarsanız yaşayacaksınız diyor. İman ederseniz yaşayacaksınız diyor. Ama dünyaya bakarsanız ne olacak? İnsanlar gerçek anlamda bir sonsuz ölüm olacak. Evet. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri olmayacak.
1: Evet, aslında çok ilginçtir. O dönemde yani benim fark ettiğim Mısır'dan çıkışa baktığımda o çöl içerisinde halk mucizeler gördükçe aslında iman ediyordu. Hep mucizeler olduktan sonra iman ettiğini görüyorum. Sanki mucize olmayınca Tanrı'nın varlığı onların arasında değilmiş gibi hemen uzaklaşıyorlardı. İsa Mesih geldiğinde de ondan bir mucize yapmasını beklediler. Hep bir mucize bekliyorlardı inanmak için. Aslında bir sürü şey yaptı. Birçok hastayı iyileştirdi. Birçok cini kovdu. Ölüyü diriltti. Birçok insana yiyecek sağladı. Aslında yaptı ama yine de mucize istiyorlardı. Ama iman, Tanrı'nın bizden istediği şey iman ve İncil'de çok güzel bir tanım var imanın. Umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak ve Tanrı bizde o imanı istiyor.
0: Evet ve yine işte farklı bir kitapta yani Matta kitabında da şöyle söz ediyor. Yani Ferisilerle Sadukiler, yani Ferisiler o dönemin kuru sofu din adamları. Sadukiler farklı bir mezhepten. Onu yani İsa Mesih'i denemek için yanına geliyorlar. Gökten bir belirti göstermesini istiyorlar. Yani bir mucize yapmasını evet. istiyorlar. İsa onlara şu karşılığı veriyor. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti diyor. Hani İsa çok mucize yaptı. Yuhanna İncil'inde yazıyor. İsa bunlardan başka birçok mucizeler evet. yaptı. Ama bunlar görünüp onun Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edesiniz ve kurutulasınız diye yazıldı diyor. Ama insanın ilginç bir yapısı var. Yani gözünün evet. önünde mucize de olsa yine inanmayacaksa inanmıyor. Yani oradaki işte Ferisiler gelip ondan mucize istediler ama birçok mucize görmüşlerdi zaten.
1: Evet yani. Çok çabuk unutuluyor bu durum. Yani hayatımızdaki olumlu şeyler ya da şimdi bile Tanrı'nın hayatımızda yaptığı şeyleri biz çok çabuk unutuyoruz aslında. Evet. Ama Tanrı asla bizden vazgeçmiyor ve bizim hayatımızda çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Tanrı'yla bir arada olmayı istediğimiz zaman o ilişkiyi devam ettirmek için de çabalamalıyız. Yani Tanrı'yla birlikte olabilmek, o ilişkiyi geliştirebilmek için. Gerçekten bizi çok seven bir Tanrı var, bizimle ilgilenen bir Tanrı var ve bize yaşam vermek isteyen bir Tanrı var. Eski Ahit'te bir ayet var aslında, Hezekiel 18:23'te diyor ki, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Rab böyle diyor.
0: Evet, doğru.
1: Evet, öyle bir ayet vardı ve aslında Tanrı bizim yaşamamızı istiyor ve bize yaşam

0: vermek istiyorum.
1: Evet ve bu Yuhanna kitabında çok açık ve belirgin olarak görüyoruz. Çünkü Yuhanna İsa Mesih'in uluhi kimliğine odaklanıyor. Hı hı. Ve onun yani gökten gelen kerem olduğunu, yani Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor ve ilan ediyor. Ve yaptığı bütün işler de nedir? İsa Mesih'in uluhi yönünü ortaya çıkartıyor. Bir kullandığım örnek vardı. Belki ona tekrar bir bakabiliriz. Yani İsa su üstünde yürüyor. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üzerinde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ve sonra bunu öğrenciler gördüler, deneyim ettiler. Ama ertesi gün gölün karşısında olan halk orada sadece bir tekne olduğunu görüyor. Ve İsa bu mucizevi olaydan sonra yaşam ekmeği örneğini verip bir vaaz etmeye başlıyor. Yani evet. Az önce Matta'da işte bir grup insan söylüyordu, bize nasıl mucize göstereceksin? Evet. Yani bu olağanüstü bir şeydi. Ve hatta bazıları öğrencilerin orada olmadığını görünce ne zaman geldin diye de soruyor. Yani gölün üzerinde yürüdüğünü tam olarak anlayamıyorlar tabii ki. Yani İsa sonuçta birçok mucize yaptı ve bu mucizeler bunu görenlerin iman edip kurtulması için, sonsuz yaşama kavuşması içindi. Hı
0: hı. Evet, zamanımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman bir toparlamak gerekirse yaşam ekmeği olması tam olarak ne demek bir iki cümleyle? Ve bu yaşam ekmeğine sahip olmak isteyen biri varsa, gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen birisi varsa ne yapmalı?
1: Yani yaşam ekmeği gökten inen Tanrı'nın sözüdür. Bu evet. Sözü kabul edip iman etmesi lazım. Yani hı-hı. Bizim yine ilahiyatımızın odak noktasında İsa Mesih günahlarımızı üstlenmek için öldü. Üçüncü gün dirildi. Yani bir kişi buna iman ederse sonsuz yaşama sahip oluyor. Ve bu okuduğumuz ayetlerde içinde olduğu gibi o da bizim içimizde konut kuruyor. Kutsal Ruh aracılığıyla ve sonsuz yaşamı veriyor bize.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Size de çok teşekkür etmek istiyorum pastörüm. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: girsin.
1: Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, hoş bulduk. Umarım siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından henüz takip etmiyorsanız bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizleri takip edebilirsiniz. Evet, bugün yine Anadolu'da Hristiyanlığı nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğine bakacağız hep birlikte. Aslında vahiy bölümünde bahsedilen 7 kilisenin de Anadolu toprakları üzerinde olduğunu biliyoruz biz İncil'de okuduğumuzda. Bugün daha çok bunlar üzerinde duracağız. Bunun için bu 7 kilise dediğimiz hangileridir ve nerededir? Ondan başlayalım, bahsederek başlayalım.
1: Tamam. Her şeyden önce vahiy kitabı nedir? Hı hı. Biliyorsunuz kutsal kitap 66 kitapçıktan oluşuyor. Evet. 39 kitap eski ahit, yani eski antlaşma. 27 bölümde yeni antlaşma, yani İncil bölümü ve İncil bölümünün İncil'in en son bölümü de vahiydir. Vahiy gökten gelen bir vahiy, açınlamadır. Rab Yuhanna'ya sesleniyor ve neler olup bittiğini açıklıyor. Açınlıyor, yani açınlamadır. Şimdi Yuhanna bu kitabı, yani vahiy bölümünü, vahiy gören Yuhanna'dır ve kendisini şöyle tanıtıyor Yuhanna. Diyor ki bakın, İsa Mesih'in vahiydir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahiy verdi, yani Yuhanna'ya. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna Tanrı'nın sözünü ve Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Bu Yuhanna yazmış. Yuhanna inancı uğruna zulüm ve Patmos denilen bir adada zindandaydı. Patmos adası Aydın'ın karşı tarafındadır. Yani denizden görülüyor bazen. Ve Yuhanna oradayken, hapisteyken, evet, Rab meleği vasıtasıyla onu alıyor, göğe götürüyor ve orada yazıyor. Aslında vahiy bölümünü gerçekten okumak çok zordur. Yani anlamak zordur. Çünkü Yuhanna hem gökte olayları görür hem de yeryüzüne bakıyor. Ve onun için biraz karışıktır. Ama asıl 7 kiliseye mektup yazmasıdır.
0: Peki bu 7 kilise hangileridir?
1: Evet, söyleyeyim, çok önemlidir. Aslında bu 7 kilisede her sene binlerce, belki milyonlarca turist geziyor, görüyor, hala taşlar duruyor, yerleri duruyor ve bu da bir tanıklıktır. İncil'in var olduğuna, İsa Mesih'in yaşadığına dair bir tanıklıktır. Bu 7 kilise genellikle İzmir, işte o bölgededir. Mesela her şeyden önce, daha önce de ilk programda söyledim, Efes'te birinci kilisemiz. Efes, hı hı. Efes Selçuk ilçesine bağlı bir yerdir. Hı hı. Her gün belki binlerce insan geziyor, hala duruyor. Orada çok önemli bir Yunan kolonisi vardı, Yunan kültürü vardı. Evet, belki ileride sorarsanız onu konuşuruz. İkinci kilisemiz İzmir, İsmirna'dır. İzmir'in kentinde de o zaman iman eden birkaç kişi vardır. Kilise oluşturdular. Üçüncü kilisemiz Bergama'dadır. Bergama'da biliyorsunuz yine Balıkesir'e ait bir yerdir. Tepe üzerine kurulmuş bir yerdir ve orada kilise vardır. Önemli bir nokta. Dördüncüsü Tiyatira. Tiyatira şu anda Akhisar. İstanbul'dan ya da Bursa'dan İzmir'e gidenler Akhisar'dan geçiyor. Akhisar Manisa'ya ait bir yerdir. Akhisar. Diğer kilisemiz, beşinci kilisemiz Sardis, Sart'tır. O da İzmir'den denizle giderken yol üzerindedir. Hı hı. O dönemde en önemli kalesi oradadır. Başka belki sorarsanız o dönemki kültürü de anlatırız.
0: Evet, aslında onu sormak istiyorum.
1: Ama
0: ben.
1: Ama beşinci, altıncı da Philadelphia'dır. Ala şehirdir. Hı hı. Altıncı. Ve son kilisemiz Laodikia, Pamukkale'dedir. Onu da her gün binlerce insan ziyaret ediyor.
0: Evet, bunu daha iyi anlamak açısından öncelikli olarak o bölgede, o bölgenin özelliklerini nelerdir, hangi toplumlar yaşardı, o toplumlar neye inanırdı, bunu konuşursak belki gelen mesajı tabii daha iyi anlayabiliriz.
1: Şimdi bölge sonrasında son derece zengin bir bölgedir. Örneğin her yerde, hı hı, Yunan kültürüyle yoğrulmuş insanlar vardı. Yani İyonlar ya da Yunanlar vardı. Romalılar vardı. Yahudiler vardı. Örneğin bak, Antiochus döneminde Büyük İskender'in komutanlarından Antiochus, İssa'dan önce 10 bin Yahudi'yi Sardis'e göndermişti. Bak, 10 bin Yahudi Sardis'e göndermişti. Hı hı. Ve orada Yahudiler de yaşıyorlardı. Ve bu kiliselere gönderilen mesajlar tüm insanlar içindir. Henüz Hristiyanlığı kabul etmemiş uluslar, Yahudiler, putperestler içindir. Tabii o dönemde yaşayan insanlar Yunan kültürüyle yoğrulmuştur. Felsefe vardır. Günah alabildiğince var. İstedikleri yapabiliyorlardı. Yahudi de kendi kültürlerine göre yaşıyorlardı. Ama belki soracaktın, bilmiyorum. Ama söyleyeyim size, Sardis'te bu yerleştirilen Yahudiler... Orada spor okulları vardı. Yunanların spor okulları vardı. Ve spor okulları biliyorsunuz, kadın, kız, erkek sorun değil, çıplak olarak spor yaparlardı. Ve o gidenler varsa görecek ki o spor okullarının tam bitişinde dönemin en büyük havrası yapılmıştır Yahudiler için. Ve bu ama şudur, onların kültürünü yozlaştırmak, o inancı yok etmek ve ulusların, Yunanların kültürüne sahip olmaktır. Bu nedenle ordu öyle yaptılar orayı.
0: Evet. O zaman kiliselere gelen mesajlar üzerinde biraz konuşalım. Çünkü hangi kiliseye aslında hangi mesaj var? Bunlara bakalım, hangi uyarılar var?
1: Tamam, çok önemlidir. Yani zaten her kiliseye de yazdığın zaman diyor ki, yaptıklarını biliyorum. Çok önemlidir. Evet. Yani bu mesaj bize de, ben ne yaparsam yap Rab biliyor. Karanlıkta ne düşürsem Rab biliyor. Dışarıda ne yaparsam düşüncemi biliyor Rab. Onun için onlara diyor ki, yaptıklarını biliyorum. Şimdi her şeyden önceki kilise, yani Efes'teki kilise, sahte öğretmenler vardı. Çok sahte öğretmenler vardı. Hatta Paulus bir ara gitmişti. Orada İskender diye bir adam vardır, karşılık çıkardı. Çünkü Paulus diyor ki, elle yapılan tanrı yok. Bu adam elle yapılan tanrılar satıyorlardı var ya.
0: Evet.
1: Ve insanlar ona tapıyordu. Paulus dedi ki, bilmediğiniz tanrıyı ben size anlatacağım. Böyle elle tutulan tanrı yoktur şeklinde. O şekildeydi. Paulus onlara yazdı ama sahte öğretmenler vardı ve onları uyardı. Dikkatli olun. Sahte öğretmenlere karşı dikkatli olun. Ve İlk programlarımızda da ne dedi ki, konseyler oluştu. Evet. Sahte bir öğreti çıktığı zaman konsey toplanıyorlar, yanlıştır. Bütün sorun, İncil'e zıt bir düşünce varsa, o yanlıştır, sahte bir öğretidir.
0: Evet.
1: Efes böyledir. Şimdi ikinci kilise, İzmir Kilisesi ise çok yoksuldular. Ama Rab diyor ki, yoksuldunuz ama zenginsiniz. Ruhsal yönde zengin insanlardılar. Ve sadık bir kiliseydi. Üçüncü kilise Bergama, gerçekten her yere görenler görecek ki, her köşede, her yerde bir tanrı, bir Yunan tanrısı ilahi vardır orada. Şimdi çok tepe üzerindedir ve büyük bir tiyatro vardır, sergilemek içindir. Kendi kültürlerini, kendi gururlarını dünyaya sergilemek için hep tepelerde, her tekes tarafından görülen bir yerde tiyatro oluşturuyorlardı. Ve Rab dedi ki, sizin nerede oturduğunuzu, nerede yaşadığınızı biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Ve onlara karşı dedi ki, dikkatli olun. Yalnız ve yalnız Tanrınız İsa Mesih'tir. İsa Mesih'ten başka kimseye bağlanmayın şeklinde dedi. Diğer kilisemiz Sardis. Sardis'te çok önemli bir yerdi. Çok yüksek bir tepeydi ve çok aynı zamanda zengindi. Oradan geçen o çay, yani o nehir çay hep altın yatağıydı. Onun için Rab ona, ve bu kilise ölü bir kiliseydi. Rab ne diyor ona? İstersen onu okuyayım. Diyor ki, yaptıklarını biliyorum. Bu Sardis'te yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Çok acıklı bir söz değil mi? Hristiyan olduğunu söylüyor ve şimdi kendimize uyarlarsak Hristiyan olduğumuzu söylüyoruz. Nüfus cüzdanımızda, pasaportumuzda Hristiyandır yazıyor. Ama yapmıyorsak Rab onlar ruhsal yönde ölü diyorsun. Ölüsün diyor. Uyan diyor. Geri kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu nedenle Rab onlara çok net bir uyarı. Diyor ki yaptıklarını tamamlanmamış gördüm. Bu nedenle tövbe et. Her yedi kilise tövbe et. Tövbe nedir? Dönüş. Yaptığın hatadan dön. İncil'e bak. İncil'in yolunda yürü. Ve ölü olduğunu söyledi. Ve ne diyor? Uyan diyor. İlginç ki bir şey daha söyleyeceğim. İlginç ki o kaleyi görenler o zaman ulaşılamaz bir kaleydi. Döneminde en büyük. Çünkü İsa Mesih'ten 500 yıl önce en yüksek kaleydi. Ve o zamanlar genellikle savaşlar sonbahar yazın oluyordu. Bütün kış boyunca uykuluydular. Oh, düşman yok, rahatız. Ama Kureyş askerleriyle geldiler ve etrafa baktılar. Nasıl ulaşacaklar? Baktılar ki orada bir şey vardı. Bir pencere gibi gördüler. Ve orada odunlar koyarak girdiler ve hepsini ele geçirdiler. Bu nedenle diyor ki uyan. Yani kilise uykuda olmamalıdır. Ruhsal yönde sürekli daima ayık, uyanık olmalıdır. Ondan sonra Philadelphia Alışehir Kilisesi sadık bir şehirdi. Ve Rab diyor ki sadık olduğun için seni deneme zamanında, sıkıntı zamanından seni kurtaracağım. Ve son kilisemiz de Philadelphia Tiyatira Kilisemiz var. O da ilginç bir şeydi ki biliyorsunuz Yunan kültüründeydi ve yapılan günahları hoşgörüyle karşılıyordu. Örneğin kilisede birisi yalan söylüyor hoşgörüyle, birisi boşanıyordu hoşgörüyle, birisi günah işliyordu hoşgörüyle, kalkıp da uyarmıyordu ve kiliseden kovmuyordu. Bu nedenle diyor ki okuyalım değil mi bu kiliseyi de biraz okuyalım bundan da. Tiyatriyadaki kilise diyor ki yaptıklarını, bak sevgini, bak imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Ne kadar güzel bu. Bu karakter çok güzel değil mi hepimiz için?
0: Evet.
1: Son yaptıklarının ilk yaptıklarında açtığını da biliyorum. Ne var ki bak bu konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Ve kilisede bu oluyor. Uyarmıyor. Sus demiyor. Kovmuyor. Bu nedenle Rab diyor sana karşıyım. Ama neden? Sevdiği için diyor ki tövbe et ve bu işleri yapma. Evet. Başka bir kilisemiz de vardır. Laodikya kilisemiz vardır. Laodikya aslında ılık bir kilisedir. Onu da okuyayım size. Diyor ki Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Amin. Sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum bak. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olaydın. Şimdi Rabbi diyor ki dürüst olalım. Ya sıcak tamamen imanda olalım ya da olmayalım değil mi? Ve Rab bu mesajı gönderdiği zaman kilise her kilisenin anlayabileceği göre yaptı. Bakınız o dönemde gelen Laodike gelen su 30 kilometre uzaktaki Kolosi'den geliyordu. Borularla geliyordu. Tamam mı? Borularla geliyordu. Ve oraya gidince kadar su ılıklaşıyordu. Biliyor musun? Ilıklaşıyordu. Bu nedenle Rab diyor ki madem ki ılıksın ben de seni ağzından kusacağım. Yani ılık olduğun için ne bana yararsın ne de dünyaya yararsın. İki ayak topallıyorsun. Olmaz. Ya sıcak olacaksın ya da ılık ya da soğuk olacak. Ama diyor ki tövbe et. Sana söyleyeyim evet. Tövbe et. Yani Rab'in merhameti o kadar çok ki Rab kiliseye verdiği mesaj onları sevdiği için hata yaptıkları halde sadece diyor ki dön, tövbe et.
0: Evet, aynı zamanda aslında görüyoruz ki kiliseleriyle ilgileniyor Tanrı ve bu bağlamda aslında Hristiyanlığın bir din değil de Tanrı ile kişisel bir ilişki olduğunu da görüyoruz. Hem günahtan aslında korumaya çalışıyor hem de onları geliştirmeye çalışıyor Tanrı. Evet, bu kişisel bir ilişki gerçekten. Hı-hı. Ve çok değerli, çok önemli. Tövbeyle Tanrı yine de onlarla bir arada olmak istiyor. Tabii ki Tanrı kutsaldır ve ona Amin. İman edenler de kutsal bir yaşam Amin. Sürmelidir.
1: Yuhanna diyor ki, yani vahiy yazan Yuhanna mektubunda diyor ki, Mesih İsa'yı tanıyorum diyen, iman Hı-hı. eden, o nasıl yürüdüyse, nasıl yaşadıysa kendisi de öyle yaşamalıdır. Yani aslında özetlersek, her bir Hristiyan birer Mesih'tir, Mesih gibidir. Hı-hı. Zaten Hristiyanus, Hristiyan İsa'ya demektir, İsa'cı demektir, Mesih'i demektir. Her bir Hristiyan bir Mesih'tir, bunu iyi bilelim.
0: Evet ve tabii ki biz Tanrı'dan beslendiğimiz sürece onu yansıtmalıyız aynı zamanda.
1: Amin, amin, amin. Neden söyledi? Siz dünyanın tuzusunuz ve ışığısınız.
0: Evet.
1: Işık ne yapar? Karanlıkları aydınlatır. Gerçekten dünya karanlıktadır, günahtadır ve bilmiyorlar. Mesela bazen bakıyorsun, insanlar konuşuyor, öyle boş laflar konuşuyor. Efendim ben bunu kazıkladım, ben devleti kazıkladım, vergi vermiyorum. Bunlar karanlık şeridir. Ama Hristiyan bir kimse olursa hayır yanlıştır diyebilir, uyarır. Olay
0: evet.
1: budur.
0: Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün vahiy kısmında geçen 7 kiliseden aslında konuşuyoruz. Bu kilisenin kiliselerin nerede olduğundan bahsettik ve kiliseye yazılan sözlerden bahsettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Behnam Bey, aslında bu kiliselere müjde nasıl yayıldı? Pavlus mu bu bölgelere yaydı?
1: Güzel bir soru. Aslında çok güzel bir soru. Şimdi Paulus biliyorsunuz Efes'te 3 yıl kaldı Efes'te. Ve Efes'teyken orada Tiranus diye bir okul vardı. Evet. Sürekli öğretiyordu ve insanları merak ediyordu. Gerçekten bu Yunan o dönemin Yunan kültürü, felsefe merakı vardır. Daha önce söylediğim gibi filozoflar bir köşede otururlardı ve insanlar gelip anlatırdı. Sabah anlatırdı her şeyi. Anlamlı anlamsız anlatırdı ve her dinlerdi. Paulus da İncil'i anlatmaya başladı. 3 yıl boyunca insanlar İncil'i anlatmaya başladılar.
0: Evet.
1: Ve orada insanlar, sağdan soldan gelen insanlar vardı. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim, okuyacağım size. Paulus biliyorsunuz Yahudilerin Fısıh Bayramı. Bugünlerde Fısıh Bayramı'dır. Yani Yahudilerin kölelikten özgürlüğe kavuşma. Yani Mısır'dan İsrail'e gelme bir bayramdır. Büyük bir sevinç bayramıdır. Ve kilisenin ilk döneminde oradaki insanlar geliyorlardı. Toplanmaya geliyorlardı Fısıh'a. Ve Paulus daha yoktu. Petrus ve öbür öğrenciler anlatmaya başladılar. Ve Yeruşalim'de yüzlerce kişi, kutsal ruh döküldü onlara. Ve bakınız kim neden geldi. Diyor ki o sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Yahudiler dağılmışlardı her yerde ve dindarlar geliyorlardı oraya. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyuyor, şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde. Bakın bu konuşmaların hepsi celile değil mi diyorlardı. Ve bakın diyor ki aramızda Partlar, İranlılar, Medler, İranlılar, Elamlılar, o da o bölgeden var. Mezopotamya'da, Yahudiye, Kapadokya'da bak. Hala Türkiye'den insanlar bile gitmişlerdi o zaman Anadolu'da.
0: Evet.
1: Pontus Asya ilinde. Pontus Karadeniz, Asya ili İzmir tarafında. Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da, Kireni'ye yakın bölgelerde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalılar vardı. Çok ilginç ki bu bayramına geldiler, kurban sunmaya geldiler. Yani bir Tanrı'ya yaklaşmak için geldiler. Ve öğrenciler Petrus üzerine kutsal ruh inince onları anlatmaya başladılar. Ve bunlar dinlediler. Dinleyince bunlar kendi memleketlerine gittiler. Ve bu kendi memleketlerinde ne yaptılar? Kendi memleketlerinde de insanlara İncil'i belki anlattılar. Bakınız mesela burada 1. Petrus'ta şöyle okuyoruz. 1. Petrus 1. bölümde. Burada az önce okuduğum yerlerde kim vardı orada? Asya'dan, Frigya'dan, Pontus'tan.
0: Evet,
1: bak 1. Petrus diyor ki 1. bölümde Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan. Pontus bak. Pontus vardı değil mi o listede?
0: Evet.
1: Galatya vardı. Kapadokya vardı. Asya İli ve Bitinya'ya dağılmış. Yani Ada Pazarı, İzmit tarafı dağılmış. Ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. Çok ilginç ki buralara, bu okuduğu yerlere Paulus gitmedi. Petrus gibi hiçbir öğrenci gitmedi. Ama nasıl oldu o dönemde 1. yüzyıl bitmeden kiliseler vardı. Çünkü bu insanlar hem Yeruşalim'de bayramda olan insanlar duydular, hem de Paulus'tan o Tiranus okulunda duydular ve gittikleri yerlerde İncil'i anlattılar ve böylece 1. yüzyıl bitmeden önce birçok kiliseler kuruldu ve birçok insan iman etti. Yani bazı tarihçilere göre 1. yüzyıl bitiminde Anadolu'nun %30'u Hristiyanlık benimsemiş insanlardı.
0: Evet, aslında tabii ki birçok Hristiyan da öldürüldü aynı zamanda bu dönemde. Ama büyük bir kısım gerçekten Anadolu'da Hristiyan olmuştu. Ya, çok etkileyici.
1: Doğru, aslında baskılar şeyden başladı. Yahudiye'de başladı, Yahudilerden başladı. Çok baskılar oldu ama bir gün onların sinodu toplandı. Yani Yahudilerin büyük din adamının sinodu toplandı. Ve şunu söylediler. Bakınız Elçilerin İşleri 5. bölümde şöyle demişlerdi. Şimdi size şunu söyleyeyim. Büyük bir din adamı bunu söylüyor. Diyor ki, söyleyeyim size diyor. Bu adamlarla uğraşmayın. Yani bu Mesih İsa'nın öğrencilerle, iman edenlerle uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan ise, iş ise yok olup gidecek. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı da savaşır durumda bulabilirsiniz. Çok evet. Güzel bir peygamber etti gerçekten. Ve bu iş gerçekten insan işi değildi. Eğer insan işi olsaydı şimdi dünyadaki ise olmayacaktı. Ve bu basit, bu okuma yazma bilmeyen, bu İncil'in dediği avamdan, halktan bu insanlar mezarın boş olduğunu ve İsa Mesih'e yüzle görüştükten sonra cesaretle doldular. Ve dünyayı altüst eden adamlar diye hala bugün vardır. Hamdolsun dünyayı altüst eden adamlar vardır. O ruh devam ediyor, o ateş devam ediyor. Sönmedi. Ve bu nedenledir her yerde kiliseler kuruldu.
0: Evet, tabii ki aslına baktığımız zaman birçok yere yayıldı kiliseler var ve biz daha önceki programlarda aslında kilisenin bir bina olmadığını, bir insan topluluğu, İsa Mesih'e iman eden insanlar topluluğu olduğunu konuşmuştuk. Ve ben merak ediyorum aslında ilk Hristiyanlar nasıl hem ibadet ediyordu hem de aslında kilisenin, yani o insan topluluğunun görevi neydi?
1: Tabii
0: biraz bundan bahsedebilirsiniz.
1: Tabii insan topluluğunun görevi, tabii onlar herkes kendi yani gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için ve fakirlere vermek için çalışıyorlardı. Ama bir arada oluyorlardı. Okuyayım, bir ayet okumuştum ama tekrar size okuyayım. Bu ayeti okuyayım size tekrar. 2:45 ve 43'ten sonra diyor ki herkesi 2:43. ayet Elçilerin İşleri, herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler, mucizeler ve harika işler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. İşte gerçek Hristiyanlığın işi bu, bak biliyorsun. Her gün boş zamanda olunca her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadakatle yemek yiyor. Ya birlikte yemek yiyorlardı. Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab da her gün yeni kurtulanları topluluğa, kiliseye katıyordu. Ama çok ilginç ki bak, birinci yüzyıl daha bitmedi. Bunların elinde İncil yoktu. Teoloji kitabı yoktu. Şimdiki boğuldu kitaplardan, değil mi? Boğuldu kitaplardan.
0: Evet.
1: Ama o zaman sadece ve sadece Rabbi için, gördükleri için Rabbi tanıyorlar. İmanla dua ediyorlar. Her şeyleri ne diyor? Ortaklaşa. Eski Türkçe'de her şeyleri müşterek diyeyim.
0: Evet. Aslında görüyoruz sadık bir yürekle Rabbin buyrukları içerisinde sadık kalarak Rabb'e o dönemde bir paydaşlık içerisinde inananlar yaşıyorlar.
1: Doğru.
0: Bu çok güzel gerçekten. 7 kiliseden aslında bahsederken neden 7 diye de sormak istiyorum. Neden 8 değil ya da neden 6 değil? 7 sayısının bir anlamı var mı? Ya da
1: 7,
0: özel bir
1: 7 sayısı mükemmeliyettir. Yani tam bir tamdır, mükemmeliyettir. Biliyorsunuz Tanrı 6 günde dünyayı yarattı. 7. gün istirahattı. 7 yani 7 mükemmeliyettir ve bu da yedi tamdır. Yani bütün tarih boyunca gelip giden bütün kiliseleri temsil eden, kiliseleri anlatmak isteyen bir sayıdır. Ama 7 tane o dönemdeki kiliseler vardı. Çünkü hala kalıntılar var elimizde. Hayali değil onlar.
0: Evet, kesinlikle öyle. Aslında vahiy kısmında biz okuduk neler yazıldığını kiliselere ve orada Laodikya'nın kilisesinin meleğine yaz gibi bir ifade okuyoruz. Her kilisenin bir meleği mi var ya da Hristiyanlık inancında böyle bir şey var mı? Herkese ya da her kiliseye atanmış bir melek.
1: Ya tabii kilisenin meleğine yaz dediği nokta şudur ki kilisenin önderi o zaman. Şimdi Tanrı kilisesini korunca kilisesi içinde bir önder atadı. Grekçe'de presbiterios diyorlar. Yani yani ihtiyar. Yani kilisenin ileri gelenler, kiliseyi yöneten kişi. Tabii kiliseyi yöneten ya da kilisenin ihtiyarı ya da şimdiki halkın deyimiyle pastor ya da papaz diyebilirsin. Grekçe'de papazdır, pastor diyebilirsin var ya. Kilisenin önde gelenidir. Kiliseyi öğreten, kiliseye çobanlık yapan bir kişidir. Ama bu demek bu kişi halktan daha üstün anlamında değildir. 18. yüzyılda Protestan ahlakında bu pastora, bu öndere minister derlerdi. Yani minister nedir? Hizmetçi, hizmetkar denirdi. Evet, kilisenin çobanıdır bu. Kiliseyi yöneten, yönlendiren, yardım eden bir kişidir. Melek odur, önder demektir.
0: Evet, aslında kilise önemli. Onu da görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani hem geçmişe baktığımızda hem de şimdiye baktığımızda kilisenin görevi ve amacı nedir, ne olmalıdır sizce?
1: Şimdi kilise her şeyden önce eklesiya, Grekçeden gelmedir. Halktan, halk demektir, halk topluluğu demektir.

0: görevi vardır.
1: Nedir bu görevler?
0: Bu görevler birincisi Tanrı'ya hizmettir. Yani ne demektir? Tanrı'yı övmektir, birlikte tapınmaya, kiliseye gitmek, pazar günü tapınmak, ilahi söylemektir, sevinç duymaktır. Bu Tanrı'ya hizmeti. İkinci olarak kardeşlere hizmeti. Yani her bir imanlı kendi başında değildir. Önen diğer imanlıları da teşvik etmek ister değil mi? Onları ruhsal yönde beslemek gerekir. Onları ziyaret etmek lazım. Onları sevmek lazım. İhtiyaçları varsa onu da vermek lazımdır. Ama üçüncü ve en önemli hizmetlerden biri de dünyaya hizmet. Madem ki kilise dünyanın tuzudur ve dünyanın ışığıysa hizmet etmektir dünya. Ama nasıl hizmet etmek? Dünyaya hizmet etmek iki konudadır. Bir, müjdelemek, insanları karanlıktan ışığa çağırmak. Madem ki dünyanın tuzu başığıdır, karanlık noktalarda ışık olmak ve tadı yitirmiş, tuzunu yitirmiş, tadı günahlarla yorulmuş dünyada tad vermektir. Ama ikinci dünya hizmet de merhamet hizmetidir. Bugünlerde söyleyeyim size, mesela deprem oldu ya da ben birçok deprem ve birçok noktalarda Türkiye'de gördüm bu yaşımda. Ve her zaman kilisede ikinci gün oradaydı hizmet. Mesela bu son Antakya depreminde kilise harıl hala çalışıyor. Neden? Rab buyruk verdiği için ve bu karşılıksız çalışıyorlar. Yani dünya hizmet merhamet yüreğidir. Aç olana el imkanı varsa doyuracaksın. Elbisesi olmayana gidireceksin. Ve Rab bunu söyledi. Bu ayetlerle size bu konuyu da bitireyim. Bak Rab Matta 25'te şöyle diyor. Ve kilise dünya hizmet demek sadece Hristiyanlara değil, bizden olmayanlara, bu kilisenin görevidir. Ve Rab İsa bir gün öğrencilerini topladı ve onlara şöyle dedi. Okuyayım İncil isterseniz.
1: Evet, iyi.
0: Dedi ki aç idim, bana yiyecek verdiniz. Yani özetleyeyim, okumayayım. Susamıştım, bana su verdiniz. Zindandaydım, beni ziyaret ettiniz. Hastaydım, bana geldiniz. Ve doğru kişiler dediler ki, ya Rabbi ne zaman seni gördük böyle, ne zaman seni gördük, ne zaman seni aç gördük, yedik. Dedi ki şu kardeşlerimden birine yapmışsanız bana yapmış oldunuz demektir. Ama o diğerlerine dedi ki Rab dedi ki benden uzaklaşın ey fesat işleyenler dedi, tamam mı? Dedi ki çünkü ben aç idim, acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. Onlar soracaklar ki, ya Rab seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik. Ve Rab'in sözü çok önemlidir. Bak bu söz bize de diyor ki, o vakit onlara da şöyle karşılık verdi. Madem ki, evet değil mi? Bu kardeşlerimde biri için bunu yapmadıysanız benim için de yapmadınız. Bütün soru budur. Kilise dünyaya, kilise komşularına yardım etmek zorundadır. Ve bu Rabbin isteğidir. Merhamet yüreğidir.
1: Evet. Aslında bugün tabii ki 7 kiliseden bahsettik ve görüyoruz ki bugünkü konuştuğumuz konulardan da Hristiyanlık gerçekten Anadolu'dan doğmuştur. Farklı bir yerden gelmiş değil, aslında buradan doğmuştur ve dünyaya yayılmıştır. Bu yüzden Hristiyanlık için Anadolu toprakları çok önemlidir. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey.
0: Ben teşekkür edeyim.
1: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Umarım sizler de keyif almışsınızdır dinlerken. Teşekkür ediyoruz. Esenlik olsun her birinize.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: tar. Zafer sesi.
1: Kibir, açgözlülük, şehvet,
2: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
1: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
2: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
1: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
2: Affedilmeyecek bir günah var mı?
1: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
2: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
1: Ben Aydın Kutlu.
2: Ben Nuh Baytekin.
1: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, hoş geldiniz.
2: Tekrar hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, ben de iyiyim. Ve bu program serisi boyunca aslında yaşamımızda olan o günahlı eylemlerimizin yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi, günahın neden bu kadar büyük bir problem olduğunu konu almaya çalışıyoruz. Ve farklı farklı konular üzerinde düşünmeye devam ediyoruz. Bugün kıskançlık üzerine konuşacağız. Birçok insanın aslında problem yaşadığı bir konu gerçekten. Kıskançlığın ne tür sorunlara yol açtığına bakacağız. Ve bunun karşısına hangi erdemi koyabileceğimize bakacağız. Eğer bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden yazabilirsiniz. Sosyal medyada da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Kıskançlık tam olarak nasıl ortaya çıkıyor ve nedir Nuh Bey? Onu nasıl tanımlıyoruz biz bugün?
2: Öncelikle tanımı hakkında söylemek gerekirse kıskançlık bir kişinin başkasına sahip olduğu şeylere sahip olma arzusu ile oluşuyor. Ve ruhsal ve duygusal bir dengesizlik olarak tanımlanabiliyor. Yani böyle bir duygudur. Başkasının mutluluğunu, başarılarını, yeteneklerini veya mallarına karşı rahatsızlık ve kendi yaşamında eksiklik hissetmesiyle beslenen bir şeydir. Kilise babalarından Thomas Aquinas'ın söylediğine göre kıskançlık başkasının mutluluğuna üzülmek ve başkasının mutsuzluğuna sevinmek olarak ifade etmiş. Yani kıskançlığı bu şekilde ifade etmiş ve kutsal kitaba da baktığımız zaman kıskançlığa sahip olma isteği yoğun bir tutku ve öfke içeriği olduğunu bize açıklıyor. İnsanın yüreğinde hissettiği yoğun bir tutku ve öfkeye dönüşebildiği şey olarak ifade ediyor. Ve başkasının sahip olduğunu istemek ve onların iyiliğine karşı duyulan rahatsızlık anlamında da kullanılabiliyor kutsal kitapta. Bu kutsal kitapta kıskançlığı olumsuz yönlerinde etkilediği olumsuz yönleri temsil ediyor. Kıskançlık nasıl ortaya çıkıyor denildiği zaman da kutsal kitap kıskançlığı gözle ilişkilendiriyor. Aslında biz birçok günah konusunda da söyledik. İsa Mesih insanların içinden çıkan şeylerin günah olduğunu söyledi. Ve onlarla Grekten ilgili birçok şey sayarken orada Grekçeyle baktığımız zaman kullandığı kıskançlık yerine kullandığı kelime var. O kötü göz olarak Grekçeyle söyleniyor. Fakat bunu çeviri yapıldığı zaman kıskançlık ya da haset olarak çevriliyor. Bu ne anlama geliyor? Başkalarının sahip olduklarına karşı kötü niyetle bakmak, kıskanmak olarak kutsal kitap bu şekilde ifade ediyor. Yani kişinin bakışlarından doğduğunu ortaya çıkartıyor. Kaç tarafın eşyasına bakıyor, başarısına bakıyor ve kendisiyle kıyaslayarak oradan bir kıskançlık ortaya çıktığını ve kendisi olmayan şeyin başkasında olmasından kaynaklandığını kutsal kitap bize öğretiyor ve bununla ilgili olarak kutsal kitapta o kadar çok örnek var ki hani Yusuf'un kardeşlerinin onu kıskanması ya da Kain'in Habil'in Tanrı'nın onu Habil'in sunusunu kabul etmesinden dolayı onu görüp kıskanması ya da Saul'un Davut'un başarılarını kıskanması gibi o kadar kutsal kitapta bununla ilgili örnekler var ve biz buradan genellikle gözle bakmaktan kaynaklanarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
1: Ve siz söylerken aslında aklıma bir ayet geldi. Luka 11:34. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedenin de aydınlık olur. Gözün bozuksa bedenin de karanlık olur. Gibi aslında gözümüzle alakalı da birçok nokta var. Mesela işte şehvetle bakma konusunda bir önceki programımızda ona değinmiştik. Yine gözle alakalı bir durum olduğunu gördük. Siz de aslında kıskançlığın da gözle alakalı, belki başkasının malına göz dikmeyle alakalı örneğin olduğunu ya da onun başarılarını kıskanma, onun başarılarını göz dikme olduğundan bahsettiniz. Kıskançlık kelimesinin İbranicesine baktığımız zaman orada kina diye bir ifade var. Tutku, hararet, şevk, hırs ve kıskançlık anlamını taşıyor. Başkalarının sahip olduğu şeye sahip olmamanın verdiği his aslında. Yani eldekini kaybetme korkusu değil, ancak kıskançlık eldekini paylaşmamaya iten bir günah aslında. Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birinin başkasıyla ilgilendiği kanısına varıldığında kıskançlığı ortaya çıkaran olumsuz bir tutum takınılıyor. Farklı şekillerde bu karşımıza çıkıyor. Örneğin On Emir'e baktığımız zaman On Emir'de işte başkasının malına göz dikmeyeceksin diye bir buyruk olduğunu görüyoruz. Bu da yine o kıskançlığın altında yattığını fark edebiliyoruz. Peki ne tür sorunlara yol açıyor Nuh Bey kıskançlık?
2: Kıskançlık aslında hayatımızda birçok kavgalara, sorunlara yol açtı söyleyebiliriz. Kutsal kitap ışığında da baktığınız zaman çekişmelere neden olan birçok şeyde kıskançlıktan başladığını, anlaşmazlıklar. Bu evlilik içinde olabilir, normal iş ortamında olabilir. Bu anlaşmazlıkların çoğu kıskançlık dolu iftiraya, dedikoduya, düşmanlığa yol açabiliyor. Acıya yol açabildiğini görebiliyoruz. Yani basit bir örnekle Yakup'un oğulları Yusuf'u kıskanıyor. Onu ne yapıyor? Kıskançlıkların onu öldürmeye çalışarak ya da onu köle olarak satar, onun hayatını mahvetmeye çalıştıklarını görebiliyoruz. Bu neyden kaynaklanıyor? O yüreklerindeki kıskançlığın beslenmesiyle açığa çıkıyor. Genellikle karşıdakini aşağılamaya yönelik olarak da ortaya çıkabiliyor. Yani kıskandığı zaman karşısındaki kişiyi gördüğünde dedikodu yaparak, onu aşağılayarak bir yöntemler oluyor ve genellikle toplumumuzda bu çok yaygın bir şey. Yani karşıdaki insanı kıskandığı zaman onu kötüleme ya da onun hakkında dedikodu yapmaya hemen girişiyor. Bu kıskançlığın çıkardığı ortaya ve bu dedikodular da ortamda tabii problem yaşıyor ama kıskançlık kutsal kitapta bize bumerang etkisi yarattığını söylüyor. Yani yalnız da karşıdakine değil, kıskançlık duyan kişiye de beklemedik zararlar verdiğini görebiliyoruz. Süleyman Özdeyişlerinde bununla ilgili bir ayet var. 14. bölüm 30. ayette huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır. Hırs ise insanın için yer bitirir diyor. Ama buradaki hırs kelimesi ya da buradaki İbranice ile çevirildiği zaman kıskançlık kemikleri çürütür diye bir ifade var. Yani hırs insanın için yer bitirir ifadesi aslında kıskançlık insanın kemiklerini çürütür. Yani fiziksel ve ruhsal bir şekilde hastalığa götürür diye böyle bir ifade verebiliriz. Yani hem topluma, insanlara zarar veriyor, hem de kıskançlık insanda kendine zarar veriyor. Evet. Ama bir Yahudi halk hikayesi var, kıskançlık mizahi bir şekilde dile getirerek anlatılıyor. Çok basit bir şekilde anlatırsa insan psikolojisini gösteriyor. İki arkadaş yolda giderken kralı görüyorlar. İkisinden biri çok aç gözlü, diğeri ise kıskançtır bu arkadaşlar. Kral eğer sizden biri bir dilekte bulunursa ona her şeyi vereceğim diyor. Ancak yanındaki arkadaşına iki katını vereceğim diyor. Sen istediğinin iki katını arkadaşına vereceğim diyor. Kralın sözlerini duyan kıskanç arkadaş, arkadaşını iki kat fazlasını alacağını düşüncesi yüzünden önce dilek bulunmaktan çekiniyor. Açgözlü arkadaşı da aynı şekilde arkadaşının ondan daha fazlasını kazanmasını istemiyor. Sonunda kral ona eğer dilekte bulunmazlarsa gideceğini söylüyor ve kıskanç arkadaş şöyle söylüyor. Kralım, sol gözümü çıkarın. Arkadaşının kendisinden daha fazla ve daha iyi bir şey sahip olmasını görmektense kendi gözünü kaybetmeyi ve böylece arkadaşının iki gözüne mahrum kalıp kendisinden daha kötü durumda olmayı tercih etmişti. Bu hikaye birine duyulan kıskançlık aşırı derecede büyüdüğünde bu tür aşırı eylemlerin bile göze alınabileceğini gösteriyor. Gerçekte toplumda bu tür kıskançlıklar bu biçimde rastlayabiliyoruz. Yani kıskançlık karşı tarafa sadece zarar vermek değil, aynı zamanda bana zarar vererek karşı tarafa zarar veren bir eylem olduğunu anlatan bir hikaye olarak da görebiliyoruz.
1: Aslında bütün günah, yani günahlı her eylemin altında bize zarar verdiğini görüyoruz. Biz belki kendimizce kazanç sağladığımızı düşünüyoruz ama halbuki biz bunun bizi yozlaştırdığını, bunun bizi kirlettiğini, bağımlı hale getirdiğini, zarar verdiğini görüyoruz. Mesela kıskançlıkta böyle bir durum. Aslında bir yük taşıyoruz sırtımızda.
2: Doğru.
1: Ve bu bize zarar veriyor dediğiniz gibi. Biz tam tersini düşünsek de aslında bunun bize zarar verdiğini ve Tanrı'nın da bu yüzden bunu günah olarak tanımladığını hatırlıyoruz. Peki Tanrı kıskanç mıdır?
2: Aslında çok ilginç bir soru. Çünkü Tanrı kendisi bu ifadeyi kullanıyor. Şimdi biz bunun günah olduğunu söylüyoruz. Fakat Tanrı çıkış kitabında, kutsal kitabında, eski anlaşma 20. bölüm 5. ayete baktığın zaman diyor ki putların önünde eğilmeyecek, onlara tapılmayacak. Çünkü ben Tanrınız Rab, kıskanç bir Tanrıyım diyor. Ve tekrar yasanın tekrarı 4. bölüm 24. ayete baktığımız zaman, çünkü Tanrımız Rab, yakıp yok eden bir ateştir, kıskanç bir Tanrıdır ifadesini kullanıyor. O zaman bunu okuyan insanlar genellikle kıskançlık günahsa Tanrı da mı günah işliyor? Tanrı da kıskançsa benim kıskançlığım normal değil mi diye düşüncelere sahip olabilir. Ancak bu kıskançlık Tanrı'nın tapınmasını ve bağlılığını hak ettiği halkın başka tanrılara ya da putlara yönelmesine karşı duyduğu tepkiyi ifade ediyor. Yani bu Tanrı halkıyla olan özel ilişkisini koruma isteğini, onların yalnızca ona tapınmaları istemesini yansıtıyor. Bizim insanların duyduğu kıskançlıktan farklı bir kıskançlık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu kıskançlığın ardından Tanrı'nın gerçek sevgisinden kaynaklanan bir kıskançlık olduğunu görüyoruz. Çünkü başka putlara yönelmesi, Tanrı'nın sevgisinden yoksun kalması, onların ruhsal ölümü ve fiziksel sıkıntı, dert, sorunlarla baş başa kalmasına sebep olacağı için Tanrı'nın bu kıskançlığı onlara zarar verme amaçlı değil, onları sevdiği için gerçek sevgiden kaynaklanan, onların iyiliği için olan sevgi dolu ve koruyucu bir öneme sahip olan kıskançlık olduğunu söyleyebiliriz. Kıyaslama yapacaksak fark nedir diye, Tanrı'nın sal kıskançlıkla insanların kıskançlık arasında ne gibi fark var? Tanrısal kıskançlık, Tanrı'nın yalnızca kendisine ait olanına tapınma ve sadakati koruma isteğini ifade ederken, insan kıskançlığı genellikle bencillik ve hasetle ilgili, başkasına zarar vermekle ilgili. Tanrı'nın kıskançlığı onu sevgi bağlılıkla dolu bir koruma içgüdüsü olarak görülür. Bu insanların başka ilahlara tapmalarını istememesiyle ilgilidir. İnsan kıskançlığı ise başkalarının sahip olduklarına imrenme ve bu durumu rahatsız olma duygusunu içeriyor. Bu da çoğunlukla yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla tanrısal kıskançlık koruyucu bir sevgi iken insan kıskançlığı çoğunlukla olumsuz ve yıkıcıdır.
1: Evet. Ve aslında biz Tanrı'nın suretinde yaratıldığımız için Tanrı'nın duygularını da taşıdığımızı görüyoruz mesela. Tanrı da öfkeleniyor. Biz onun da suretinde yaratıldığımız için bize de öfkenin olduğunu görüyoruz. Ama temel fark ne? Aslında biz yozlaştık. Yani günahla beraber yozlaştık. O yüzden o duygularımız da yozlaştı. Sizin bahsettiğiniz gibi Tanrı'nın kıskançlığı yine karşı tarafın zarar görmesini engellemek içinken, yani bizim gidip sahte ilahlara tapıp onun ruhsal bereketlerinden faydalanmayacağımız konusunda bir önümüze bir koruma çekerken, bir engel çekerken, bu niyette, iyi bir niyette yapılırken, bizim kıskançlığımız günümüzde dediğiniz gibi onun var benim niye yok gibi maalesef olumsuz bir anlamda olduğunu görüyoruz. Bu konuda da bir yozlaştığımızı görüyoruz. Peki Tanrı'nın isteği ne burada Nuh Bey? Kıskançlığın yerine Tanrı'nın bize isteği ne? Çözüm ne? Ne diyebiliriz?
2: Tanrı'nın isteği kıskançlık konusunda aslında bize sevgiyi öneriyor. Çünkü Tanrı insana birbirine koşulsuz sevgi göstermelerini istiyor. Kıskançlık sevginin tam tersi bir eylemdir. Sevgi olduğu zaman karşı tarafı kıskanmak değil, onun başarılarını, onun sahip olduğu şeyler bizi sevindiriyor. Yani ben eşimin seviyorum. Eşimi sevdiğim için onun başarısı, onun yetenekleri o bana hem faydası da oluyor, olmasa bile o beni sevindiriyor çünkü onu seviyorum. Bir anne babanın çocuklarındaki gördüğü başarı da sevgiden kaynaklanan hiç kıskanma, imrenme değil. O nedir? Yani onun sevgiden dolayı kıskançlık yüreği değil, tamamen sevinme anlamına gelebiliyor.
1: Yani onun iyi bir konumda olmasını istiyorsunuz.
2: Evet. Ve aslında bu Korint Kilisesi vardı bu. Korint Kilisesi arasında büyük sorunlar, kıskançlıktan dolayı ayrışmalar oluyordu, problemler oluyordu. Ve Paulus da Tanrı'nın isteği sevgi olduğunu vurgulamak için 1. Korintiler 13. bölüm 4. ayette diyor ki sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Yani kilisedeki o problemleri, o kıskançlıktan dolayı ayrışmalara çözüm olarak Tanrı'nın sevgisini önermesi ve sevgide kıskançlık olmamasını söylüyor. Tanrı aynı zamanda birbirimizi bağışlamayın önemini vuruyor. Çünkü kıskançlıklar başkalarını bağışlamayı zorlaştırıyor. Onların bize yaptığı davranışları, onların başarıları, onların sahip olduğu şeylere dolayı bir kıskançlık var ve o kişilerin yaptığı şeyleri bağışlama isteği bizim yüreğimizde olmuyor. Ama Tanrı bizim hoşgörülü olup birbirimizi bağışlamamızı istiyor. Ve bağışladığı zaman kıskançlık ve kin duyguları giderek yok olduğunu fark edebiliriz. O kişiye karşı kaybolduğunu görebiliyoruz. Başka bir şey söyleyeceksek de birlik, Hristiyanlık arasında birlik içerisinde olmanın önemini kutsal kitap bize vurguluyor. Çünkü kıskançlık birliği bozuyor ama gerçek birlik, birbirimizin değerini anladığımız zaman, birbirimize ne kadar ihtiyaç olduğunu anladığımız zaman bu birlik bizdeki kıskançlığın da kaybolmasını sağlayacaktır ve bunu kilise içerisindeki o birlikle de, bir olmakla da bu şeyleri düzeltebiliriz. Ya da Tanrı bizim kilisede bir oldu, bizim bir bedende yaratıldığımızı, bedenin nasıl göz, burun, kulak, organları farklı, her birinin görevi ayrı olduğunu vurguladı. İnsanların yetenekleri, her biri Tanrı'nın ayrı bir yetenek veriyor, ayrı bir özellik veriyor ama bunların hepsi bir bedenin gelişimi için kullanılan ve gerekli olan bir şey. Kimse birbirinden üstün değildir Tanrı'nın gözünde. Evet, Rab onları bazı şeyleri yukarı koyar, aşağıya koyar, bunu Tanrı belirler. Ama bu kıskanılacak, imrenilecek, birbirini çekiştirecek bir şey değil. Kolun görevini ben yapmayabilirim ama bana verilen göreve odaklanırsam, yaparsam, birbirimize ihtiyacımız olduğunu bilirsek, bu kıskanmak yerine birbirimizle nasıl daha bütün olabiliriz, nasıl yardım edebiliriz gibi, bu konuda Tanrı'nın bizden istediği şey birlik olmak.
1: Evet, biz bugün aslında kıskandığımız zaman kendimizi belki daha iyi bir konumda görmek istiyoruz, ya da sizin bahsettiğiniz gibi karşımızdaki kişinin onu belki hak etmediğini, bizim onu hak ettiğimizi düşünüyoruz, ya da neden onda olup neden bizde olmadığını düşünüyoruz. Ama İsa'ya baktığımız zaman tam tersi bir şey var aslında. İsa Tanrı olduğu halde, değil mi, bizim gibi olmak istedi aslında. Yani tam tersi bir yönelim olduğunu görüyoruz ve bunun da bizim iyiliğimiz amaçlı olduğunu görüyoruz. Öyle ki İsa Tanrı olduğu halde ululuğunu bir kenara bıraktı. Kıskançlığın tam tersinde aslında. Ve çarmıh üzerinde bile ölüme, bizim kurtuluşumuz için, aslında adına iman eden, Mesih'e iman eden herkesin kurtuluşu için boyun eğdiğini görüyoruz. İsterseniz burada bir virgül koyalım ve sonrasında ikinci yarıyla devam ederiz. Kısa bir aradan sonra günah ve erdemle tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.

0: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata.
4: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah Verden programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik. Kıskançlık konusunu bugün ele alıyoruz ve kıskançlık karşısında hangi erdemi geliştirebileceğimiz konusunu ele alıyoruz. Tekrardan hatırlatmış olalım, bizlere soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, kıskançlıktan bahsettik aslında, bunun nasıl bir sorun olduğundan, ne tür sorunlar yol açtığından bahsettik ve nasıl ortaya çıktığından da bahsettik. Peki kıskançlık karşısında hangi erdemleri geliştirebiliriz?
5: Hristiyan bakış açısına göre kıskançlık karşısında geliştirebileceğimiz erdemler ruhsal olgunlaşmaya ve Tanrı'ya olan bağlılığı güçlendireceği için önemli bir konu ve bizim hayatımızda günahın karşısında gerçekten erdemleri, senin de her zaman vurguladığın gibi tanrısal erdemleri hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Az önce biz sevgiden bahsetmiştik.
4: Evet.
5: Sevginin aslında kıskançlığın panzehiri olduğunu ve başkalarının iyiliğini istemeyi. Çünkü Tanrı'nın sevgi karşıdakinin iyiliğini istemektir.
4: Doğru.
5: O kıskanmak olmadığını söylemiştik. İkinci olarak biz alçak gönüllülük olduğunu söyleyebiliriz. Alçak gönüllülük, Tanrı'nın önünde kendimizi küçümsemeden, başkalarının başarısını da kıskanmadan kabul etmeyi öğretiyor. Yani kendimizin Tanrı'nın önündeki değerimizi de biliyoruz ve karşı tarafı karşı kıskanmadan da onlara karşı eylemlerimizi yapmayı öğreten şey alçak gönüllüktür diyebilirim. Tanrı herkese farklı armağanlar veriyor. Bunun farkında olmak, benim az önce söylediğim gibi hani bir bedende farklı görevlerimiz var. Bunu benimseyip alçak gönüllü şekilde karşı tarafın yeteneklerini, başarılarını kutlayıp benimsemek farklı bir erdemdir diyebilirim. Minnettarlık da bizim için bir erdemdir. Çünkü kıskançlık karşı tarafın başarılarını, sahip olduğu şeylere bakıp kendinde yoksunluğunu hissedip sürekli karşı tarafa odaklanarak bir karşılaştırmadan kaynaklanan bir şeydir. Ama minnettarlık ya da şükretmek, belki bunu biraz daha açarız sonra, ama bu da başkasının sahip olduklarına değil de kendi sahip olduklarına bakma ya da Tanrı'nın sana, kişiye verdiği şeylere odaklanmayı sağlıyor. Bu da bir erdem olarak söyleyebiliriz. Sabır da bizim için bir erdem olabilir. Bu kıskançlığa karşı yapılacak bir erdem olarak. Çünkü sabır, bazı şeyleri Tanrı bize hemen vermeyebilir.
4: Evet.
5: Bu zaman alabilir. Başkasında olan bir şey bende hemen olmayabilir. Ya da onun başarısı, onun bazı elde ettiği şeyler benim için hemen olmuyor. Bu ev olur, araba olur, çocuk olur, ne bileyim başka bir başarı, okul, eğitim, iş yerinde yükselme gibi şeyler. Ama bu sabrı öğrenirsek Tanrı mutlaka bize de gerektiği zaman gerektiği yerlere getirecektir. Bize gerekli ihtiyaçlarımızı verecektir. Tanrı eksiklerimizi tamamlayacaktır. Bence öğrenilmesi gereken, kıskançlığa karşı olan bir erdem olarak sabrı da söyleyebiliriz. İçsel barış, ruhsal barış ve tatminden de bahsedebiliriz. Çünkü ruhun meyvelerindeki o meyvelerinde olan içsel huzur aslında kıskançlığın getirdiği tatminsizliği gideriyor. Bizim içimizde sürekli tatminsizlik var,
4: evet,
5: ve bundan maalesef kaynaklanan bir kıskançlık doğuyor. Ama ruhsal, ruhla dolduğumuz zaman, Tanrı'nın huzurunda onun verdiği bereketlerle dolduğumuz zaman ne olacak? Ruhsal bir tatminlik hissedeceğiz ve bu kıskançlık gidecektir diye bu şekilde birkaç çeşit erdemi söyleyebiliriz.
4: Evet, aslında kıskançlığa baktığımız zaman dediğiniz gibi belki biz kendimizi yetersiz görüyoruz. Ama halbuki Tanrı'nın gözünde zaten değerli olduğumuzu anlarsak, bunun için eğer henüz Tanrı'yı tanımıyorsak tabii ki İncil okuyarak Tanrı'nın sözünü edinebiliriz, Tanrı'nın sözünü işitebiliriz, bizim hakkımızdaki tasarısını öğrenebiliriz. Ve belki Tanrı'yı tanıyorsak, bir Hristiyansak eğer, Tanrı'nın bizim ne kadar çok sevdiğini, bize ne kadar çok değer verdiğini bilerek bizim için aslında canını verdiğini, kendi oğlunu, biricik oğlunu gönderdiğini, ne kadar çok bize değer verdiğini hatırlayarak aslında zaten Tanrı'nın bize her şeyi sağlayacağını, değerimizi, kendi içsel değerimizi dışarıda aramamamız gerektiğini, Tanrı'da zaten bunu bulduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Ve belki kıskançlığın karşısına koyabileceğimiz bir erdem olarak şükredici nasıl olabiliriz?
5: Şükredici olmak ya da minnettar olmak aslında Tanrı'nın verdiği her nimeti ya da her bereketi şükretmek, minnettarlık duygusu yaşamak, içimizde tutmaktan ya da bunu dile getirmekten başlayabiliriz. Tanrı'nın verdiği şeylere odaklanmak kıskançlığı aşmanın bir yoludur ve en iyi erdemlerden bir tanesidir. Çünkü kıskançlığa baktığımız zaman genel olarak karşındaki insandaki yeteneklere bakıyorsun, onun başarılarına bakıyorsun, sahip olduğu şeylere bakıyorsun. Onların kendinde olmadığını düşündüğün için, onlara da kendinin yetersiz olduğunu düşündüğün için bu kıskançlık olayı. Ama minnettarlık olayı karşıdakine odaklanmak değil, kendine odaklanmak olabiliyor. Yani Tanrı'nın sana verdiği özel yetenekler var. Tanrı'nın sana verdiği bereketler var. Tanrı'nın senin hayatına döktüğü o kadar lütuf var. Ve evet, Tanrı sana sağladığı o kadar zenginlik varken bunların farkında olmayıp sürekli karşı tarafa bakmak minnettarlığı azaltacak. Ama minnettarlık olmak için bence Tanrı'nın bize verdiği şeylere odaklanmamız çok büyük bir etkisi olacaktır. Tanrı bize çok, herkese özel bir armağan veriyor. Birine mesela, benim eşimin çok güzel müzik konusunda çok yetenekli, çok güzel sesi var ama benim o kadar yeteneğim yok. Ama ben eşimin bende öyle bir müzik yeteneği yok diye kıskanmama gerek yok. Tanrı bana farklı bir armağan vermiş ve ben o armağanla odaklanarak, onu yaparak Tanrı'ya şükredebilirim. Minnettarlığımı dile getirebilirim. Bununla ilgili olarak Kutsal Kitap'ta güzel bir örnek var. Eski anlaşmada Kral Saul'u biliyorsunuz. Tanrı aslında onu halkına ilk kral olarak atadığı birisiydi. Ve Tanrı'nın gözünde aslında soylu bir aileden geliyordu. Çok yakışıklıydı, akıllıydı ve alçak gönüllüydü. Tanrı Saul'u kral olarak seçti ve onun iyi görünümü, başarıları, kendisi aslında Tanrı'ya övünecek, minnettar sunacak birçok yönü vardı. Ama Tanrı o Davut'a da bir başarı vermişti. O askeri anlamda birçok başarılara imza atmıştı. Fakat Saul şükretmek yerine Davut'un başarılarını kıskanmaya başladı. Kendisiyle kıyaslamaya başladı ve depresyona girdiğini görüyoruz. Yani sürekli onunla kıyasladığı için kendi hayatını mutlu bir şekilde yaşayamıyor. Hem de minnettar bir hayat yaşayamıyor ve kendi sahip olduğu o değerli yeteneklerini de kaybetmeye başlıyor. Onları kullanmamaya başlıyor ve bunun hayatında büyük bir yıkıntı getirdiğini görüyoruz. Ama şükretmek, Tanrı'nın iyiliğini ve sadakatini hatırlamak, bize verdiği yetenekleri hatırlamak anlamında bizim için çok önemli bir yetkisi var ve gücü var diye söyleyebilirim.
4: Peki evlilik içerisinde de bu büyük problemler olabiliyor, kıskançlık sorunları yaşanabiliyor evlilikler içerisinde. Evlilik içerisinde biz kıskançlığı nasıl ele alabiliriz Nuh Bey?
5: Aslında bugün bizler konuştuğumuz konu kıskançlık ve erdem olarak konuştuğumuz şey de minnettarlıksa, evlilik içerisinde bunu aynı şekilde yaşayabiliyoruz. Yani karı koca arasında kıskançlık olayları çok oluyor.
4: Evet.
5: Bu aslında Tanrı'nın halkına olan kıskançlığıyla da bağlantı yapabiliriz. Tanrı kendi halkının putlara yönelmesini, onlara tapınmasını istemedi. Çünkü bu arasındaki ilişkiyi bozacak bir sebepti.
4: Evet.
5: Bir kadın da, bir adam da kendi eşinin farklı erkeklere ya da farklı kadınlara ilgi göstermesi ya da onlarla ilgileniyor olması bu kıskançlığı tetikleyebilir. Bu doğal bir kıskançlık olabilir. Buna kötü diyemeyiz çünkü evliliğini korumak, birbirine olan ilişkisini korumak için böyle bir kıskançlık çıkabilir. Böyle kıskançlık hissedebilir. Ama bu kıskançlık aşırıya gitmesi büyük bir problem oluyor. Yıkıcılık etkisi gösteriyor. Çünkü bazen erkek kendi özelliği, gözleri hassastır, kadınlar kulağı hassastır. İşte erkeğin gözü bir yere gitti diye ya da bir şey yaptı diye karısını aldatıyor diye hemen düşünmemek gerekebiliyor. Bazen çok fazla aşırı kafasında kuruntulara düşebiliyorlar ve bu kadının kocası üzerinde ya da kocanın karısı üzerine çok baskıcı bir şeye gidiyor. Onu denetlemeye çalışıyor, her şeyine karışıyor. Aralarında problem çıkarmaya çalışıyor. Bu aşırıya gittiği zaman büyük bir problem. Genellikle bunu sevgi içerisinde konuşarak birbirleriyle çözmeye çalışması çok önemli. Ben böyle düşünüyorum. Senin benimle fazla ilgilenmediğimi ve bundan dolayı rahatsız olduğumu, öfkelendiğim gibi o kıskançlık duygularını eşine açık bir şekilde ifade edip yanlış bir şey varsa onu düzeltmeye çalışması çok önemli. Bir de kıskanç olmasının sebeplerinden biri de aslında yine başka evliliklerinde başkasının kocası böyle, başkasının karısı şunu yapıyor, bunu yapıyor deyip sende bu yok, sen bunu niye yapmıyorsun, niye onun karısı böyle yapıyor, onun kocası böyle yapıyor, sende niye bu yok? Başkasının zenginliklerini, başarılarını yine evlilik içerisinde de kıskanıp imrenip bunlar karı koca arasında büyük problemlere, boşanmalara kadar gidiyor. Yine biz bunu erdem konusunda ele alırsak, kıskançlık yerine Tanrı'nın sana verdiği eşin değerine bakarsanız, ondaki güzel özelliklere odaklanırsanız, sizin evinizdeki Tanrı'nın verdiği çocuklara, sevginizdeki derinliğe, belki başkalarında olmayan özellikler senin ailende var. Bu Tanrı'nın verdiği şeylerle minnettarlık duymaya başlarsan, bu karı koca ilişkisinde de kıskançlığın yavaş yavaş ortadan kalktığını, güvene dönüştüğünü ve ilişkilerin daha doğru bir şekilde ilerlediğini görebiliriz.
6: Evet. Ve İsa'da bu kıskanç olmama konusunda ne öğrenebiliriz? İsa'nın bütün yaşamına baktığımız zaman tabii ki fedakar bir yaşamı var. Gerçekten Tanrı olduğu halde ululuğunu bir kenara bırakıp aramıza geliyor. Peki ondan ne öğrenebiliriz? Yani hem İsa'nın öğretişinde hem de yaşamında, yani hem şükredici olmak konusunda hem kıskanç olmamak konusunda.
5: İsa Mesih'in en önemli özelliği alçak gönüllülük ve hizmet etme ruhunu benimsemiş bir şekilde yaşıyordu. Çünkü Tanrı'nın oğlu olarak her türlü üstünlüğe sahipti, her türlü güce sahipti. Ancak bunu bir gösteriş yapmak, övünmek ya da kıskanacak bir pozisyon olarak kullanmak yerine başkalarına hizmet etmek için harcadı. Biz bunu birçok programda seninle konuşurken, evet, Filipiler 2. ve 6. ayetten 7. ayete kadar olan kısımda yeterince açıkladığımızı düşünüyorum. Yani İsa Mesih'in alçak gönüllülük eylemi yaptığı eylem kıskanç olmama hakkında bize, ya da insanın kıskançlık hakkındaki tutumunu gösteriyor. Ne kadar alçak gönüllü olup ve bunu insanların ilişkisiyle kıyaslamadığını, başarısıyla kıyaslamadığını gösteriyor. İsa Mesih'in başkalarından iyilik istemesi, yani sevgi dolu yaklaşımı, başkalarının mutluluğunu, iyiliğini ön planda tutması, bu kıskançlığın zıttı olan bir sevgi ve fedakarlıktır. Genellikle İsa Mesih ne diyor? Tanrı ise komşunu kendin gibi sev. Komşunu kendin gibi sevdiğin zaman, ben kendim için iyilik istiyorsam komşumun da iyilik olmasını isterim, değil mi? Yani sana yapılmasını istemediğin şey sen de başkasına yapma. İnsanların sana nasıl yaklaşmasını istiyorsan sen de öyle yaklaş gibi. İsa Mesih'in öğretilerine baktığımız zaman aslında birbirimizin iyiliğini istememiz gerekiyor. Nasıl ben kendi iyiliğimi, kendi başarımı istiyorsam başkasının başarısı da iyiliğini de istemem. Neye, benim için insanlar beni ne anlamda kutlamasını isterim? Benim başarılarımı kutlamasını isterim, değil mi? Bana güzel söz söylemesini isterim. O zaman sen de git bunu o insanlara, karşındaki insana yaptı. İsa Mesih bu şekilde bize kıskanma için, karşıdaki kişi kıskanacak bir kişi değil, ona sevgini göstereceğin, sana yapılmasını istediğin şeyi ona yap diye öğretişinden de görüyoruz. İsa Mesih bir örnek göstermişti bir gün. Emanet para benzetmesi. Matta 25. ve 14.

0: aynı şeyi söylüyor. Küçük işlerde başarılı oldun. Yani Tanrı'nın vurgulamak istediği şey görevleri, yani aldığımız yetenekler Tanrı'nın önünde eşittir. Ve bizler bunları birbirimize kıyaslayarak kullanmamak yerine ise onları en iyi şekilde bize verilen o armağanları kullanmamız gerekiyor. Bir de İsa Mesih'in hayatında şunu görüyoruz. Kendisine verilen göreve sadakati ve başkalarının görevine müdahale etmemesine örnek olarak görebilir. Çünkü İsa Mesih'in bir hedefi vardı. İnsanların kurtuluşu için kendini feda etmek ve gidip kral olacağım. Halk onun kral olmasını istedi. Onu yüksek mevkilere getirmek istedi ama İsa'nın öyle bir derdi yoktu. Çünkü onun amacı görevini yerine getirmek, tüm insanlar için kendini feda etmek. Ve bir gün İsa Mesih Petrus'a geliyor. Petrus dirildikten sonra Yuhanna'yı göstererek İsa dirildikten sonra İsa dirildikten sonra Petrus İsa'ya gelip şunu söylüyor. Yuhanna ne olacak diye soruyor. İsa Mesih diyor ki ben gelinceye dek onun yanında yaşamasını istiyorsan bundan sana ne? Sen ardımdan gel. Burada İsa Mesih Petrus'a söylemek istediği şey sen başkasının hayatına ne olacağına, onun başarısına, onun sonun ne olacağına sen ona odaklanma. Sen neye odaklan? Kendine odaklan. Sen benim ardımdan gel. Sen kendi işine odaklan diye kendi görevine odaklanmayı kıskançlığın karşıt eylemi olarak İsa Mesih bu şekilde gösterdiğini onun hayatında görebiliyoruz. Ve bu tabii sabır, güven dolu yaşantısıyla insanın birçok örnekler daha verilebilir ama bu şekilde söyleyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ve biz bugün aslında Tanrı'nın bizi hangi konuma yerleştirdiğini, yani Tanrı'daki yaratılış amacımızı öğrendiğimiz zaman aslında dediğiniz gibi bu kıskançlıktan da sıyrılıp şükredici bir yaşam sürme fırsatımız olabilir. Bunun için de elbette Tanrı'yı tanımak gerekiyor. Tanrı'yı tanımak için de onun sözünü okumak gerekiyor. Aslında değişmez Tanrı sözü olan İncil'i okumalarını tavsiye ediyoruz dinleyicilerimize. Öyle ki orada İsa Mesih'in karakterini, onun tüm yaptıkları aslında Tanrı'nın karakteridir. Çünkü Tanrı kendi sözüne beden vererek, aslında Tanrı'nın kendisi bizzat insan bedeninde aramıza gelmiştir. O da İsa Mesih'tir, görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. Halle biz bugün Tanrı'yı tanımak istiyorsak İsa'yı tanımaya ihtiyacımız var. Ve bizim kurtuluşumuz yalnızca İsa Mesih'e iman etmekle, çarmıhta ödediği bedeli kabul etmekle, üçüncü gün dirildiğine iman etmekle geçerli oluyor. Tek bir kurtuluş yolunun bu olduğunu görüyoruz. Ve dediğim gibi aslında değerimizi Tanrı'da aramak çok kıymetli değil mi Nuh Bey? Siz de öyle söylediniz. Değerimizi Tanrı'da bulmak ve kendi yaratılış amacımızı belki kendimizi farklı amaçlarda görüyoruz. Çünkü hepimiz bu dünyaya geldik yani. Ne yapacağımızı bilmiyoruz gerçekten çoğu insana baktığınız zaman. Bir amaç arıyorlar, kendilerini bir konuma koyuyorlar. Bunu Tanrı'da bulmamız gerektiğini bilmiyorsak saçma sapan belki yerlere savrulabiliyoruz. O zaman maalesef yıkıcı durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Ama Tanrı'ya geldiğimiz zaman, Tanrı'da o yaratılış amacını bulduğumuz zaman o zaman gerçekten Tanrı bizi onurlandırıyor da. Yani gerçekten değer görmek istiyoruz bir noktada. Tanrı bize değeri veriyor. Ama onun tasarısı doğrultusunda, onun amacı uyarınca bunu veriyor, bunu görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugün Günah ve Erdem programında kıskançlık konusunu ele aldık. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin'di. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Teşekkürler tekrar dinlediğiniz için bizleri ve sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Sosyal medyada da @radyomaranata adresinde bizi orada tüm hesaplarda takip edebilirsiniz. @radyomaranata yazarak bulabilirsiniz bizi. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomarinata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri, Tanrı Öğretisi programına tekrar hoş geldiniz. Tanrı'nın doğası 3. programdayız. Biliyorsunuz ki Hristiyanlar olarak birden fazla Tanrı'ya mı tapınıyoruz? Birçok inanç Hristiyanların tek Tanrı'ya inanmadıklarını iddia ediyor. Peki doğru mudur? Üçlü birlik kavramına inanmak, üç Tanrı'ya inanmak mıdır? Peki Tanrı kimdir? Tanrı'nın isimleri var mıdır? Tanrı'nın karakteri ve insan karakteri aynı özellikleri taşıyor mu? Ya iradesi? Daha birçok konuda sizinle birlikte bu konuları konuşacağız. Araştırmacı yazar sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Ama önce programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet sevgili Murat, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben de tekrar sevgili dinleyicilerimize iyi günler, iyi haftalar diliyorum. İyi dinlemeler diliyorum.
0: Evet, önceki programlarımızda bayağı bir arşiv yaptık sevgili Murat Hoca. Şimdi bugün çok önemli bir konuya girdik ve 3. programdayız Tanrı'nın doğasında. Tanrı sınırsızdır. Yani bu programda bu konuyu işleyeceğiz. Çünkü zamandan önce her zaman her yerde olan Tanrı, yani Tanrı tek Tanrı'dır ve parçalara bölünmez. Tanrı sınırsızdır. Yani bu konuları konuşmak istiyorum ben. Biraz bu konuyu anlatabilir misin? Tanrı nasıl sınırsız oluyor? Bunu duymak istiyorum senden.
1: Evet, Tanrı'nın doğasını anlamaya çalışıyoruz. Tanrı'nın doğasını öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii bu kutsal kitaptan biz bunları öğreniyoruz. Kutsal kitap aracıyla Tanrı kendisini bize açıklıyor, anlatıyor. Kutsal kitabı okuduğumuzda Tanrı'yı daha çok tanımış oluyoruz. Tanrı'nın bir kişi olduğunu öğrendik. Tanrı'nın aynı zamanda bir fiziksel doğası olmadığını, ruh olduğunu öğrendik. Tanrı'nın aynı zamanda yaşam olduğunu, yaşamın kaynağı olduğunu öğrendik. Bugün de Tanrı'nın sınırsız bir varlık olduğunu görüyoruz. Yani bizler insanlarız, yaratılan kişiler olarak bizlerin bir sınırı var. İşte benim gücümün bir sınırı var. Benim düşüncemin bir sınırı var. Ben burada bulunuyorum, başka bir yerde bulunamıyorum, aynı anda her yerde olamıyorum. Yani sınırlıyım. Benim yaşamımın bir sınırı var. İşte belli Tanrı'nın bana verdiği yaşam süresince yaşayabiliyorum. Sonsuzluk boyunca yaşayamıyorum. Eğer Tanrı bana sonsuz yaşam vermezse, yani Tanrı'ya döndüğümüzde tabii ki biliyoruz ki ona iman ettiğimizde İsa Mesih ikinci gelişinde bedenlerimizi tekrar diriltecek ve sonsuzluk boyunca onun huzurunda bulunacağız. Ama Tanrı her şeyi yaratan varlık olarak, her şeyi yaratan Tanrı olarak sonsuzdur, sınırsızdır. Sonsuz, sınırsız olduğu için de ölçülemez. Ve bunlara kendiliğinden vardır. Yani birisine bağımlı olarak bu niteliklere sahip değildir. Tanrı aynı zamanda parçasızdır. Hani Tanrı'nın parçaları, bölümleri yoktur. Ve kendi kendine yeterli bir Tanrı'dır ve değişmez bir Tanrı'dır. Şimdi Tanrı'nın sınırsızlığını konusunu ele aldığımızda önce zamanla ilişkisi açısından Tanrı'yı ele almamız lazım. Yani bizler insanlar olarak zamana bağımlıyız. Zaman içerisinde yaşıyoruz. Ama Tanrı zamandan önce de vardır. Çünkü zamanı yaratan Tanrı'dır. Yani Tanrı zamana bağımlı değildir. Zaman da bir neçede bir şey, bir yaratılan bir şeydir. Ve bunu yaratan Tanrı'nın kendisidir. Dolayısıyla Tanrı yarattığı bir şeye bağımlı olamaz. Tanrı zamanın üzerindedir, zamanın dışındadır. Zamandan önce de Tanrı vardı ve sonra da her zaman, her yani sürekli olarak Tanrı olacaktır. Çünkü Tanrı sonsuzdur. Başlangıcı yoktur, sonu yoktur. Şimdi Tanrı dünyaya baktığında, yani biz çeşitli zamanlar içerisinde yaşıyoruz ama Tanrı dünyaya baktığında geçmişte, şimdi de, gelecekte Tanrı'nın önünde aynı gibidir. Çünkü o Tanrı'dır. Her şeyi aynı gibi, aynı gün, aynı zaman gibi görüyor. Yani biz yaşıyoruz. Biz zamana bağımlı olduğumuz için biz zamanı yaşıyoruz. Dün, bugün, gelecekte yaşayacağımız gibi. Ama Tanrı zamana bağımlı değildir. Mesela zaman geçtikçe biz yaşlanıyoruz, yaş alıyoruz. Fiziksel özelliklerimiz değişiyor. Ama Tanrı zamana bağımlı değildir. Zaman geçtikçe Tanrı büyümez. Fiziksel özellikleri zaten, fiziksel doğası yok. Dolayısıyla o özellikleri değişmez. Yani Tanrı hep aynı kalır ve yaş almaz. 2. Petrus 3:8'de şunu söyler Petrus. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Yani Tanrı için çok büyük bir zamanda onun önündedir bir gün gibi. Bir gün, yani değişmiyor. Dün, bugün, yarın Tanrı'nın önündedir. Tanrı onları hep aynen görmektedir. Yine mezmurcu, 90. mezmurda şunu söyler. Dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuza dek Tanrı sensin. Yani Tanrı yaratılışın dışındadır, yaratılışa bağımlı değildir. Yaratılış olmadan önce de Tanrı'dır, vardır ve yaratılıştan sonra da Tanrı var olmaya devam edecektir. Çünkü yaratılışı da yaratan, zamanı da yaratan Tanrı'nın kendisidir. Dolayısıyla Tanrı zamana bağımlı değildir. Zaman sınırları içerisinde Tanrı'yı açıklayamayız, ifade edemeyiz. Çünkü bu zaman bizlere özgü, yaratılışa özgü bir kavramdır.
2: Murat, aklıma bir şey geldi. Yani birazcık ben liseli zamanlardan hatırlıyorum. Biz arkadaşlarımızla konuşurduk. Tanrı'nın gücünün sınırsız olmamasıyla ilgili. İşte Tanrı kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? Böyle bir soru vardır. Hep konuşuruz aramızda falan. Bilmiyorum, sen gençliğinde de böyle şeyler konuşuyoruz mu? Bu paradoks hakkında ne düşünüyorsun, yani ne fikir verebilirdin? Çünkü senin konunla da alakalı biraz.
1: Evet, ilginç bir soru. Aslında bir sonraki programlarımızda, yani daha sonraki programlarımızda bu konuya daha detaylı değineceğiz ama şimdilik şu şekilde cevap vereyim. Önceki programlarımızda Tanrı'nın doğasından bahsederken Tanrı'nın her şeye gücü yetebildiğini ve her şey yetebildiğinden bahsettik ama bununla birlikte Tanrı'nın her şeyde iyilik için etkin olduğunu söyledik. Neden? Çünkü Tanrı kendi karakterine, yani Tanrı'nın iradesinden bahsederken bundan bahsetmiştik. Tanrı kendi iradesini kendi doğasına, kendi karakterine aykırı bir şekilde kullanamaz. Şimdi yani Tanrı'nın kaldıramayacağı, Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani o zaman çünkü Tanrı olmazdı. Tanrı'nın yapamayacağı bir şey olsa o zaman Tanrı olmazdı. Çünkü Tanrı mükemmeldir. Tanrı yetkindir. Tanrı'nın sınırsızlığından bahsediyoruz. Tanrı'nın gücünün sınırı yoktur. Tanrı'nın bilgisinin sınırı yoktur. Tanrı'nın yapabileceği şeylerin sınırı yoktur. Ama neden bahsetmiştik? Tanrı bu niteliklerini kendi karakterine uygun şekilde kullanır. Kendi karakterine aykırı bir şekilde kullanamaz. Yani biz insan olduğumuz için bahsetmiştik. Biz insan olduğumuz için bazen düşüncelerimizi değiştirebiliriz. İnsanlara zarar verebiliriz. İşte yalan söyleyebiliriz. Kötülük yapabiliriz. Yani kendi karakterimize aykırı şeyler de yapabiliriz. Ama Tanrı olduğu için kendi karakterine aykırı davranamaz. Yani kutsal karakterine aykırı davranamaz. İyi karakterine aykırı davranamaz. Yüce karakterine aykırı davranmaz. Davranmaz. Yani bu kendi özüne aykırı bir şey. Yani Tanrı kendi özüne aykırı olan bir şeyi yapmaz. Dolayısıyla hani böyle büyük bir taş yapması absürt bir şey. Yani Tanrı neden böyle bir şey istesin? Yani kaldıramayacağı bir şey. Yani bunun bu iyi bir şey mi? Yani Tanrı'nın karakterine uygun iyi bir şey mi? Gereksiz, anlamsız, işte bazı insanların bazı insanlara bazı şeyler kanıtlamak için böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duymaz. Yani bu Tanrı buna ihtiyaç, absürt şeylere ihtiyaç duymaz. Çünkü Tanrı'nın karakterine aykırıdır. Tanrı bize bir şeyi kanıtlamak için yalan söylemez. Tanrı bize bir şeyi kanıtlamak için kötülük yapmaz. Tanrı bize bir şey kanıtlamak için gücünü kötüye kullanmaz. Yani Tanrı kendi doğasına, karakterine uygun olarak hareket eder. Çünkü Tanrı olan odur. Biz Tanrı'yı yönetmiyoruz. Tanrı bizi yönetiyor. Yani daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Tanrı'ya bir banka gibi, bir obje gibi, bir emir eri gibi yaklaşamayız. Yani Tanrı'nın gücü sınırsızdır ama tüm bu gücünü iyilik için kullanır. İyilik doğrultusunda kullanır. Kötülük doğrultusunda kullanmaz. Absürtlük uğruna kullanmaz. Tuhaf şeyler, saçma sapan şeyler uğruna kullanmaz. Çünkü onu Tanrı'nın karakterine aykırır. Çünkü kullansa zaten Tanrı olmaz. Çünkü mükemmel birisi olmaz. Çünkü Tanrı mükemmel birisidir. Yetkin birisidir. Yüce, görkemli, kutsal, adil birisidir. Dolayısıyla kendi karakterine aykırı, tuhaf, absürt şeyler yapmaz.
2: Evet. Ya böyle ben çocukluğumdan çünkü çok öyle esprili şeyler yani böyle konuşmalar olurdu. Sonuçta gençler böyle şeyler konuşmayı çok seviyorlar. Aslında sen gençliğindeyken böyle tabii uzun yıllar geçti ama yani liseli yıllarda falan böyle arkadaşlarla bir yere geldiğinizde böyle şeyleri bu Tanrı'nın sınırları hakkında konuşur muydunuz? Yani neler konuşurdunuz? Hayal meyal hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Biraz o Tanrı'yı tanımadan, gerçeği bilmediğin dönemlerden hiç böyle aklında sorular var mı?
1: Yani o zamanlar hep ben Tanrı'ya inanan birisiydim. Yani biliyordum ya Tanrı bizi, beni yaratan, işte her şeyi yaratan bir Tanrı var. Ve onun güçlü bir Tanrı olduğunu biliyorum. Her şeye kadir olan bir Tanrı olduğuna inanıyorum. Ama nerede? Yani benden çok uzakta. Yani bu Tanrı tamam, çevremde, okulda Tanrı ile ilgili bazı bilgiler veriliyor ama onlar beni tatmin etmiyordu. Yani dolayısıyla hani ben arkadaşlarımla çok bunu çok fazla, hani bu tür soruları çok fazla açıkçası konuşmadım. Bilmiyorum ama yani ama ben kendi içimde hep Tanrı'yı tanımak istedim. Nasıl bir Tanrı olduğunu. Yani Tanrı'yla kişisel bir ilişkim olsun istedim. Yani gerçekten onu tanımak istedim. Çünkü Tanrı'ya Tanrı var, biliyoruz. Bizi yarattı. Ama bu Tanrı nasıl bir Tanrı'dır? Yani onun bir kişi olarak hani bir kişiyi tanıdığınızda gerçekten onunla hani ilişkiniz daha özel oluyor. Onu tanıdığınızda, karakterini tanıdığınızda gerçekten o ilişki daha değerli oluyor ve o kişi sizin için daha değerli oluyor. O zaman yani biz, beni yaratan Tanrı, bizi yaratan Tanrı'yı tanıdığımda o zaman onunla ilişkimin daha değerli olacaktır. Çünkü o değeri hak ediyor. Hani beni yarattı, tüm yaratılış yarattı. İşte nefes alıyorum, hamdolsun, hayatımı devam ettiriyorum, işte bir ailem var, arkadaşlarım var, sevdiklerim var, Tanrı bunları bana verdin ama bunları veren Tanrı özel olması lazım. Yani o zaman o özel kişiyi tanımam lazım, o özel kişiyle bir ilişkim olması lazım. Ama nasıl özel olabilir? Tanıdıkça, ben onu, o beni tanıyor tabii ki, biliyorum ama ben onu tanımıyorum. Evet, o zaman O İsa Mesih aracılığıyla, ben kutsal kitap aracılığıyla Tanrı'yı tanıdım. Gerçekten onun ne kadar özel bir Tanrı olduğunun, ne kadar mükemmel, yetkin bir Tanrı olduğunu İsa Mesih aracılığıyla tanıdım. Benim için yaptıklarının farkına o zaman vardım. Yani çünkü bunlardan habersizdim. Beni ne kadar sevdiğinden, bana ne kadar çok yaklaşmak istediğinden, benim için neler yaptığından habersizdim. Benim için olan planlarından, tasarlarından, yani gelecekte olan tasarlarından, sonsuz yaşam tasarlarından, kendi huzuruna alma isteğinden habersizdim. Ama kutsal kitap aracılığıyla, İsa Mesih aracılığıyla bunlardan haberdar oldum. Maalesef o eski zamanda, yani o bilgisizlik zamanı, aynı zamanda Tanrı'yı tanımadığımız için Tanrı'nın gerçek karakterini tanımadığımız için işte başka şeyler düşünüyoruz, yanlış şeyler düşünüyoruz ve o yanlış şeyler bizi başka yerlere götürüyor. Halbuki Tanrı'yı tanıdığımızda, değil mi, şimdiden yaşam buluyoruz. Tanrı hayatımızı değiştiriyor. Gerçekten hayatımıza girdi, hayatımıza anlam katıyor. Yani artık ileriye doğru, insanlar genellikle ileriye doğru baktığında işte ölüme doğru bakıyorlar. Çünkü öldükten sonra onlar için hayat bitiyor. Ama biz ileriye doğru baktığımızda sonsuzluk boyunca bakıyoruz. Yani ölüm bizim için son değil ki. Tamam, bedenlerimiz ölecek ama Rab'le bir gün Rab'bin yanında olacağız ve sonsuzluk boyunca yaşayacağız. Biz ona bakıyoruz. Yani bir sonsuzluğa bakıyoruz. Rab'bin önünde olacağımız zamana bakıyorum. Ölüm bizim için bir değişim noktası. Yani tamam, bu hayat bitecek ama sonra İsa Mesih geldiğinde dirileceğiz ve sonsuzluk boyunca yeni bir hayata başlayacağız. Sonsuz yaşama başlayacağız. Tanrı'nın huzurunda bol yaşama başlayacağız. Yani Tanrı sadece bizi bu fiziksel yaşam için işte 80 yıl mı, belki işte ortalama 80 yıl yaşıyor bir insan, hiçbir şey olmasa sağlıklı bir şekilde. 80 yıl için yaşatmadı, yaratmadı sadece. Yani Tanrı bizi kendi benzerliğinde, ilerideki programlarda bakacağız. Tanrı insanı kendi benzeyişinde yarattı. Yani Tanrı, insan Tanrı için çok değerlidir. O zaman Tanrı'nın insanlar için iyi planları var, çok değerli planları var ve gerçekten insanların bu planları anlamasını, öğrenmesini isterim. Tanrı'yı tanımalarını, öğrenmelerini isterim. Gerçekten bize yakın olan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bizi seven bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Yani çok şey kaybederler eğer Tanrı'yı tanımazlarsa maalesef.
2: Çok teşekkür ediyoruz Murat Bağır. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra ikinci bölümde konuşacağımız bir konu var. Hangi konuda konuşacağız bu arada?
1: Tanrı'nın sınırsızlığı hakkında belki biraz daha konuşalım. Tanrı'nın kendi kendine var olması hakkında biraz konuşalım isterim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra Radyo Marata Tanrı Öğretisi programımız, Tanrı'nın Doğası programımız devam edecek. Bizden ayrılmıyorsunuz.

0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Merhaba Radyo Marta dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Sevgili konuğumuz, araştırmacı yazar Murat Bar bizimle. Evet, şimdi yeni bir konuya daha başlıyoruz. Dedik, Tanrı sınırsızdır dedik, biraz bahsettik. Ama burada birazcık daha ben bu konuyu açmak istiyorum. Ölçülemez, kendiliğinden var, kaynaksız, parçasız, kendi kendine yeterli ve değişmez. Evet, bunları duyduğumuzda yani bu kutsal kitabın bize gösterdiği şeyler. Bunları biraz daha açabilir misin? Yani çünkü zamana bağlı değildir dedin aynı zamanda. Bunu biraz daha anlamak istiyorum. Eminim şu anda bizi dinleyen Radyo Manata dinleyicileri de bunu duymak ister senden.
1: Kesinlikle. Tanrı'ya baktığımızda, yani Tanrı hakkında kutsal kitaba baktığımızda, onu tanıdığımızda, onu öğrendiğimizde Tanrı'nın kendi kendine var olduğunu biliyoruz. Bu ne demek? Tanrı yaratılmamıştır. Yani Tanrı'nın bir başlangıcı, bir kaynağı yoktur. Kendi kendiliğinden vardır. Dolayısıyla kendi kendine yeterli olan bir Tanrı, yani diğer hiçbir şeye bağımlı değildir, yani bağımsızdır. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Ve dolayısıyla her şeyi var eden bir Tanrı ve kendisini ben olanım diye tanıtan bir Tanrı. Bu Tanrı mükemmel bir Tanrı olması lazım, güçlü bir Tanrı olması lazım, her şeye gücü yeten bir Tanrı olması lazım. Ve kutsal kitapta da zaten böyle bir Tanrı olduğunu görüyoruz, okuyoruz. Yani Tanrı'nın sonu yok, limitleri yok, başlangıcı sonu yok, Tanrı'nın sınırı yok. Tanrı, daha önce de baktık, mekan açısından, yani fiziksel ortam açısından Tanrı'yı bir yere sınırlayamazsın. Zaman açısından Tanrı'yı bir yere sınırlayamazsın. Yani Tanrı'yı, dolayısıyla Tanrı'nın fiziksel bir doğası olmadığı için onu biz ölçemeyiz. Yani biz neyi ölçebiliriz? Yani fiziksel objeleri, fiziksel varlıkları ölçebiliriz. Yani işte benim kilomu ölçebilirsin, benim boyumu ölçebilirsin, işte başka işte buranın hacmini ölçebilirsin. Ama Tanrı'yı ölçemezsin. Yani çünkü Tanrı sınırsızdır ve fiziksel de değildir. Dolayısıyla hiçbir ölçüyle onu ölçemezsin. Aynı zamanda Tanrı'yı nitelik açısından da sınırlayamayız. Yani ne demek istiyorum? Onun kutsallığının sınırı yoktur. Onun iyiliğinin sınırı yoktur. Onun sevgisinin sınırı yoktur. Onun bilgisinin sınırı yoktur. Bilgeliğinin sınırı yoktur. Gücünün sınırı yoktur. Yani bu açılardan da Tanrı'yı sınırlayamayız. Mesela Mezmurcu 145. Mezmur'da 3. ayette şunu söyler: Rab büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır. Akıl ermez büyüklüğüne. Gerçekten onun büyüklüğüne aklımız ermez. Yani biz kendi aklımızla, kendi bilgimizle, kendi bilgiyle, bilimle Tanrı'nın büyüklüğünü, niteliklerini ölçemeyiz, sınırlayamayız ve tam olarak da kavrayamayız. Yani kutsal kitap bize ne kadar anlatırsa, ne kadar bilgi verirse Tanrı hakkında o kadar bilgiye sahibiz. Ve aynı zamanda yaratılışa baktığımızda da tabii ki tüm yaratılış Tanrı'nın eseridir. Ve onun gerçekten gücünü, yüceliğini yaratılışa baktığımızda da görebiliyoruz. Ama bizim aklımız, kapasitemiz sınırlı olduğu için Tanrı'nın tüm varlığını, tüm gücünü, tüm bilgisini, tüm hikmetini anlamamız mümkün değil. Dolayısıyla Tanrı'yı İşte belli niteliklere, belli yerlere limitlemek, kısıtlamak anlamsız olur. Yine Yeşaya peygamber 40. bölümde 28. ayette şöyle der: Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Tanrı, Rab bütün dünyayı yaratan, ne yorulur ne de zayıflar, onun bilgisi kahramaz. Yani biz insanlar olarak gücümüz sınırlı olduğu için bir süre sonra, bir iş yaptıktan bir süre sonra yoruluruz, zayıflarız, uykumuz gelir, hastalanabiliriz. Ama Tanrı'nın böyle şeyleri yok, böyle durumları yok. Tanrı hiçbir zaman zayıflamaz, Tanrı hiçbir zaman uyuklamaz, Tanrı hiçbir zaman yorulmaz. Çünkü o devamlı yaşayan bir Tanrı ve tüm bu niteliklere, bu sınırsızlıklara sürekli olarak sahip bir tanrı. Yani bu niteliklerden bir an olsun eksik kalan bir tanrı değil. Ezeli ebedi olarak kutsal bir tanrı. Ezeli ebedi olarak doğru bir tanrı. Ezeli ebedi olarak güçlü bir tanrı. Ezeli ebedi olarak bilen bir tanrı, bilge bir tanrı. Ve yani tanrı gerçekten bu açılardan düşündüğümüzde hem zaman açısından sınırlanamaz, hem mekan açısından sınırlanamaz, hem de nitelik açısından, yani bu karakter açısından ve diğer nitelikler açısından sınırlanamaz. Çünkü aksi halde tanrı olamazdı.
0: Evet. Bir de burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi yani yani dışarıdan biri olsaydım, ya ne kadar iyi Tanrı'yı tanıyorsun, sanki onun arkadaşı, dostu. Yani kutsal kitapta bakıyoruz ki bize, yani ben özellikle senin Tanrı'yı bu şekilde anlatman beni çok teşvik etti. Kutsal kitapta da bakıyoruz ki Tanrı'yı bize çok iyi tanıtan bir Mesih var. İsa Mesih var. O da bize Tanrı'nın yani öz görüntüsü ve bize en iyi şekilde kendisini anlatan bir ayna görevini de görüyordu. Çünkü kendisi %100 insan, aynı zamanda %100 Tanrı'ydı. Onun bize Tanrı ile ilgili olan, sınırsızlığı ile ilgili olan bir mesajı var mıydı İsa Mesih'in? Yani eğer böyle kutsal kitabı böyle kısaca yorumlasaydık, İsa Mesih bize Tanrı'nın sınırsızlığı ile ilgili, Tanrı'nın yani ölçülemezliği ile ilgili, yani nitelikleriyle ilgili neler anlatırdı, onun hayatı, onun yaşadığı, öğrettiği şeyler. İsa Mesih bize neyi gösteriyor mesela Tanrı'nın bu konuyla, bizim bahsettiğimiz konuyla ilgili mesajında?
1: Evet, mesela buna bir örnek vereyim. Yeni Antlaşma'dan, Kutsal Kitap'tan İsa Mesih'in kendisinin söylediği Matta 19. bölümde 26. ayette, o zamanlar öğrencileriyle konuşurken şunu söylüyor İsa 23. ayette. Size doğrusunu söyleyeyim dedi. Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. Öyleyse kim kurtulabilir diye sordular. Ve İsa 26. ayet önemli. İsa onlara bakarak, insanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür. Yani burada Tanrı için her şeyin mümkün olduğunu söylüyor. Daha önce de bahsettim. Yani bizim için imkansız olan şey nedir? Biz insanlar için Tanrı'nın huzuruna girebilmek, çıkabilmek. Çünkü neden? Kendi gücümüzle bunu yapamayız. Hani insanlar işte çalışarak, işte emek harcayarak, eğitim alarak hayatta birçok şeyi başarıyorlar. Yani iyi okula giderek, iyi bir eğitim alarak, iyi bir işe sahip olabiliyorlar. İşte çok para kazanarak, işte evlere, arabalara, birçok şeye, mala, mülke sahip olabiliyorlar. İşte hayatlarını istedikleri gibi yaşayabiliyorlar. Ama insanlar için mümkün olmayan bir şey var. İnsanlar her şeyi, belki birçok şeyi yapabilir. O mesela insanların aradığı, çözüm bulmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi insanlığın nedir? Ölüme çare bulmaya çalışıyorlar. Yani ölümsüzlük ne derler, o şeyini, iksirini bulmaya çalışıyorlar. Ama bunu bulmaları bulamıyorlar, bulmaya da mümkün değil. Bu insanlar için mümkün değil. Ama Tanrı için mümkün. Nasıl mümkün? Aslında Tanrı bunu sağladı zaten. Yani İsa Mesih'i gönderdi dünyaya. Yani insanlığın böyle bir sorunu olduğunu bildiği için ve bu sorunu alt edemeyeceklerini bildiği için bu sorunu kendisi çözdü. Yani İsa Mesih kendisi Tanrı sözü beden alıp aramıza geldi, insan oldu. Bizim için çarmıhta günahlarımızı, suçlarımızı kendi üzerine aldı. Ve ölümü yenip dirildi. Aslında ölümü yenmeyi başardı. Yani çünkü ölüm insanlığın düşmanıdır. Ve günah neticesinde yaşama girmiştir. Hani bu dünyaya girmiştir. Dolayısıyla ölümün yenilmesi lazım. Ölüm yenilirse ancak yaşam bulabiliriz. Yani aslında insanlığın en büyük sorunu nedir? Tamam, ekonomik sorunlar var, başka sorunlar var. Ama insanlığın en büyük sorunu ölüm sorunudur. Yani hepimiz ölüyoruz. Ama oradası son mu? Hani ölüm bir insanlar için son mu? Tanrı'nın planı aslında ölümün insanlar için son olmaması. Çünkü Tanrı'nın planı insanlar için sonsuz yaşamdır. Hem de kendi huzurunda. Çünkü Tanrı yaşamın kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Dolayısıyla Tanrı bu soruna yani uzak bir Tanrı değildir. Yani sevgisiz bir Tanrı değildir. Bu soruna duyarsız kalmamıştır. Bizzat bu sorunu çözebilecek tek kişi Tanrı'nın kendisidir ve Tanrı sözü beden alarak dünyamıza gelmiştir ve bu soruna çözüm bulmuştur. Yani kendisi acı çekerek, kendisi o çarmıhta o zaman tarih içerisinde yine o zamanda en aşağılık ölümlerden birisi olan çarmıh üzerinde ölüme bile gitmeye kabul ederek, razı olarak kendi bedenini, kendi canını vermiştir bizim için. Kendi kanını akıtmıştır. Onu aşağılamışlardır, dövmüşlerdir Romalılar. Ama bunu bizim için, bize olan sevgisi o kadar büyüktür ki bizim için buna bile razı olmuştur. Çünkü biz yaşam bulalım diye, sonsuz yaşam bulalım diye. Evet, insanlar için bu imkansız, kendimizi kurtaramıyoruz. İnsanlar hep genellikle şey diye düşünüyor. İşte şu kadar iyi olursam kurtulurum. İşte şu kadar işte sadaka dağıtırsam kurtulurum. Hayır, biz ne kadar yaparsak yapalım, ne kadar başarılı olursak olalım, Tanrı'nın standartı o kadar yüksek ki, yani Tanrı'nın huzuru o kadar kutsal ki, o kadar yüce ki, biz oraya varamıyoruz yani, varamayız. Bizim için imkansız. Biz bunu başaramayız. Yani insanlar için hayatta şunu gördüm. İnsanlar bir sorunu çözebilmesi için, insanların var olan bir sorunu çözebilmeleri için ilk önce o sorunu görebilmeleri, kabul etmeleri lazım. Çünkü

0: Zaten böyle inanıyoruz, iman ediyoruz. Mekan açısından, işte zaman açısından, nitelik açısından sınırlamaz. Ayetler verdin, Mezbur'dan okudun, Birinci Krallardan okudun. Notlarımda öyle gözüküyor ve İsa Mesih aracılığıyla bize nasıl konuşmak istediğini ve bize nasıl bereket olmak istediğini paylaştın. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman bir programımızın daha sonuna geldik. Ve gerçekten ne diyorlar, yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Tanrı'nın Doğası programı bu bölümde sona erdi. Tekrar sevgili dinleyeceğimiz yeni bir programda görüşmek üzere diyoruz. Sevgili Murat Bahar'a teşekkür ederiz.
1: Ben de teşekkür ederim. Dinleyicilerimize yine iyi haftalar, iyi zamanlar diliyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek umuduyla esen kalın.
0: Esen kalın.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, hoş bulduk. Umarım siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından henüz takip etmiyorsanız bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizleri takip edebilirsiniz. Evet, bugün yine Anadolu'da Hristiyanlığı nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğine bakacağız hep birlikte. Aslında vahiy bölümünde bahsedilen 7 kilisenin de Anadolu toprakları üzerinde olduğunu biliyoruz biz İncil'de okuduğumuzda. Bugün daha çok bunlar üzerinde duracağız. Bunun için bu 7 kilise dediğimiz hangileridir ve nerededir? Ondan başlayalım, bahsederek başlayalım.
1: Tamam. Her şeyden önce vahiy kitabı nedir? Hı hı. Biliyorsunuz kutsal kitap 66 kitapçıktan oluşuyor. Evet. 39 kitap eski ahit, yani eski antlaşma. 27 bölümde yeni antlaşma, yani İncil bölümü ve İncil bölümünün İncil'in en son bölümü de vahiy.

0: bu vahiy verdi yani Yuhanna'ya. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna Tanrı'nın sözünü ve Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Bu Yuhanna yazmış. Yuhanna inancı uğruna zulüm ve Patmos denilen bir adada zindandaydı. Patmos adası Aydın'ın karşı tarafındadır. Yani denizden görülüyor bazen. Ve Yuhanna oradayken, hapisteyken Rab meleği vasıtasıyla onu alıyor, göğe götürüyor ve orada yazıyor. Aslında vahiy bölümünü gerçekten okumak çok zordur. Yani anlamak zordur. Çünkü Yuhanna hem gökte olayları görür hem de yeryüzüne bakıyor. Ve onun için biraz karışıktır. Ama asıl yedi kiliseye mektup yazmasıdır.
1: Peki bu yedi kilise hangileridir?
0: Evet, söyleyeyim çok önemlidir. Aslında bu yedi kilisede her sene binlerce, belki milyonlarca turist geziyor, görüyor, hala taşlar duruyor, yerleri duruyor ve bu da bir tanıklıktır. İncil'in var olduğuna, İsa Mesih'in yaşadığına dair bir tanıklıktır. Bu yedi kilise genellikle İzmir, işte o bölgededir. Mesela her şeyden önce, daha önce de ilk programda söyleyeyim, Efes'te birinci kilisemiz. Efes, Efes Selçuk ilçesine bağlı bir yerdir. Her gün belki binlerce insan geziyor. Hala duruyor. Orada çok önemli bir Yunan kolonisi vardı. Yunan kültürü vardı. Evet, belki ileride sorarsanız onu konuşuruz. İkinci kilisemiz İzmir. İzmirna'dır. İzmir'in kentinde kentinde de o zaman iman eden birkaç kişi vardır. Kilise oluşturdular. Üçüncü kilisemiz Bergama'dadır. Bergama'da biliyorsunuz yine Balıkesir'e ait bir yerdir. Tepe üzerine kurulmuş bir yerdir ve orada kilise vardır. Önemli bir nokta. Dördüncüsü Tiyatira. Tiyatira şu anda Akhisar. İstanbul'dan ya da Bursa'dan İzmir'e gidenler Akhisar'dan geçiyor. Akhisar Manisa'ya ait bir yerdir. Akhisar. Diğer kilisemiz, beşinci kilisemiz Sardis, Sart'tır. O da İzmir'den denizle giderken yol üzerindedir. O dönemde en önemli kalesi oradadır. Başka belki sorarsanız o dönemki kültürü de anlatırız.
1: Evet, aslında onu sormak istiyorum
0: ama
1: ben.
0: Ama beşinci, altıncı da Philadelphia'dır. Alahisar şehirdir. Altıncı. Ve son kilisemiz Laodikia, Pamukkale'dedir. Onu da her gün binlerce insan ziyaret ediyor.
1: Evet, bunu daha iyi anlamak açısından öncelikli olarak o bölgede o bölgenin özelliklerini nelerdir? Hangi toplumlar yaşardı? O toplumlar neye inanırdı? Bunu konuşursak belki gelen mesajı daha iyi anlayabiliriz.
0: Şimdi bölge sonrasında. son derece zengin bir bölgedir. Örneğin her yerde Yunan kültürüyle yoğrulmuş insanlar vardı. Yani İyonlar ya da Yunanlar vardı. Romalılar vardı. Yahudiler vardı. Örneğin bak Antiochus döneminde Büyük İskender'in komutanlarından Antiochus İssa'dan önce 10 bin Yahudi'yi Sardis'e göndermişti. Bak 10 bin Yahudi Sardis'e göndermişti. Ve orada Yahudiler de yaşıyorlardı. Ve bu kiliselere gönderilen mesajlar tüm insanlar içindir. Henüz Hristiyanlığı kabul etmemiş uluslar, Yahudiler, putperestler içindir. Ve tabii o dönemde yaşayan insanlar Yunan kültürüyle yoğrulmuştur. Felsefe vardır. Günah alabildiğince var. İstedikleri yapabiliyorlardı. Yahudi de kendi kültürlerine göre yaşıyorlardı. Ama belki soracaktın bilmiyorum ama söyleyeyim size Sardis'te bu yerleştirilen Yahudiler... Orada spor okulları vardı. Yunanların spor okulları vardı ve spor okulları biliyorsunuz kadın, kız, erkek sorun değil çıplak olarak spor yaparlardı. Ve o gidenler varsa görecek ki o spor okullarının tam bitişinde dönemin en büyük havrası yapılmıştır Yahudiler için. Ve bu ama şudur, onların kültürünü yozlaştırmak. O inancı yok etmek ve ulusların, Yunanların kültürüne sahip olmaktır. Bu nedenle ordu öyle yaptılar orayı.
1: Evet. O zaman kiliselere gelen mesajlar üzerinde biraz konuşalım. Çünkü hangi kiliseye aslında hangi mesaj var? Bunlara bakalım, hangi uyarılar var?
0: Tamam, çok önemlidir. Yani zaten her kilisede, her

0: Liseye de yazdığın zaman diyor ki yaptıklarını biliyorum. Hı-hı. Çok önemlidir. Evet. Yani bu mesaj bize de ben ne yaparsam yap Rab biliyor. Karanlıkta ne düşürsem Rab biliyor. Dışarıda ne yaparsam düşüncemi biliyor Rab. Onun için onlara diyor ki yaptıklarını biliyorum. Şimdi her şeyden önceki kilise, yani Efes'teki kilise, sahte öğretmenler vardı. Çok sahte öğretmenler vardı. Hatta Paulus bir ara gitmişti. Orada İskender diye bir adam vardır. Karşılık çıkardı. Çünkü Paulus diyor ki elle yapılan tanrı yok. Bu adam elle yapılan tanrılar yapıp satıyorlardı var ya.
1: Evet.
0: Ve insanlar ona tapıyordu. Paulus dedi ki bilmediğiniz tanrıyı ben size anlatacağım. Böyle elle tutulan tanrı yoktur şeklinde. O şekildeydi. Paulus onlara yazdı ama sahte öğretmenler vardı ve onları uyardı. Dikkatli olun. Sahte öğretmenlere karşı dikkatli olun. Ve İlk programlarımızda da ne dedi ki konseyler oluştu. Evet. Sahte bir öğreti çıktığı zaman konsey toplanıyorlar, yanlıştır. Bütün sorun İncil'e zıt bir düşünce varsa o yanlıştır, sahte bir öğretidir.
1: Evet.
0: Efes böyledir. Şimdi ikinci kilise İzmir Kilisesi ise çok yoksuldular. Ama Rab diyor ki yoksuldunuz ama zenginsiniz. Ruhsal yönde zengin insanlardılar. Ve sadık bir kiliseydi. Üçüncü kilise Bergama gerçekten her yere görenler görecek ki her köşede her yerde bir tanrı, bir Yunan tanrısı ilahi vardır orada. Şimdi çok tepe üzerindedir ve büyük bir tiyatro vardır, sergilemek içindir. Kendi kültürlerini, kendi gururlarını dünyaya sergilemek için hep tepelerde, her tekes tarafından görülen bir yerde tiyatro oluşturuyorlardı. Ve Rab dedi ki sizin nerede oturduğunuzu, nerede yaşadığınızı biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Ve onlara karşı dedi ki dikkatli olun. Yalnız ve yalnız Tanrınız İsa Mesih'tir. İsa Mesih'ten başka kimseye bağlanmayın şeklinde dedi. Diğer kilisemiz Sardis. Sardis de çok önemli bir yerdi. Çok yüksek bir tepeydi ve çok aynı zamanda zengindi. Oradan geçen o çay, yani o nehir çay hep altın yatağıydı. Onun için Rab ona ve bu kilise ölü bir kiliseydi. Rab ne diyor onun istesini onu okuyayım. Diyor ki yaptıklarını biliyorum bu Sardis'te. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Çok acıklı bir söz değil mi? Hristiyan olduğunu söylüyor ve şimdi kendimize uyarlarsak Hristiyan olduğumuzu söylüyoruz. Nüfus cüzdanımızda, pasaportumuzda Hristiyandır yazıyor. Ama yapmıyorsak Rab onlar ruhsal yönde ölü diyorsun. Ölüsün diyor. Uyan diyor. Geri kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu nedenle Rab onlara çok net bir uyarı. Diyor ki yaptıklarını tamamlamamış gördüm. Bu nedenle tövbe et. Her yedi kilise tövbe et. Tövbe nedir? Dönüş. Yaptığın hatadan dön. İncil'e bak. İncil'in yolunda yürü ve ölü olduğunu söyledi. Ve ne diyor? Uyan diyor. İlginç ki bir şey daha söyleyeceğim. İlginç ki o kaleyi görenler o zaman ulaşılamaz bir kaleydi. Döneminde en büyük. Çünkü İsa Mesih'ten 500 yıl önce en yüksek kaleydi ve o zamanlar genellikle savaşlar sonbahar yazın oluyordu. Bütün kış boyunca uykuluydular. Oh, düşman yok, rahatız. Ama Kureyş askerleriyle geldiler ve etrafa baktılar nasıl ulaşacaklar. Baktılar ki orada bir şey vardı, bir pencere gibi gördüler ve orada odunlar koyarak girdiler ve hepsini ele geçirdiler. Bu nedenle diyor ki uyan. Yani kilise uykuda olmamalıdır. Ruhsal yönde sürekli daima ayık, uyanık olmalıdır. Ondan sonra Philadelphia Alışehir Kilisesi sadık bir şehirdi. Ve Rab diyor ki sadık olduğun için seni deneme zamanında, sıkıntı zamanında seni kurtaracağım. Ve son kilisemiz de Philadelphia Tiyatira Kilisemiz var. O da ilginç bir şeydi ki biliyorsunuz Yunan kültüründeydi ve yapılan günahları hoşgörüyle karşılıyordu. Örneğin kilisede birisi yalan söylüyor hoşgörüyle, birisi boşanıyordu hoşgörüyle, birisi günah işliyordu hoşgörüyle, kalkıp da uyarmıyordu ve kiliseden kovmuyordu. Bu nedenle diyor ki Okuyalım değil mi bu kiliseyi de?
1: Evet, okuyabiliriz.
0: Biraz okuyalım bundan da. Tiyatriya'daki kilise. Diyor ki, yaptıklarını, bak sevgini, bak imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Ne kadar güzel bu. Bu karakter çok güzel değil mi hepimiz için?
1: Evet.
0: Son yaptıklarının ilk yaptıklarında açtığını da biliyorum. Ne var ki bak, bu konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Ve kişi de bu oluyor. Uyarmıyor. Sus demiyor. Kovmuyor. Bu nedenle Rab diyor sana karşıyım. Hı-hı. Ama neden? Sevdiği için diyor ki tövbe et ve bu işleri yapma. Evet. Başka bir kilisemiz de vardır. Laodikya kilisemiz vardır. Laodikya aslında ılık bir kilisedir. Onu da okuyayım size. Diyor ki Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Amin. Sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum bak. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olaydın. Şimdi Rabbi diyor ki dürüst olalım. Ya sıcak tamamen imanda olalım ya da olmayalım değil mi? Ve Rab bu mesajı gönderdiği zaman kilise, her kilisenin anlayabileceği göre yaptı. Bakınız o dönemde gelen Laodike gelen su 30 kilometre uzaktaki Kolosi'den geliyordu. Borularla geliyordu. Tamam mı? Borularla geliyordu. Ve oraya gidince kadar su ılıklaşıyordu, biliyor musun? Ilıklaşıyordu. Bu nedenle Rab diyor ki, diyor madem ki ılıksın, ben de seni ağzından kusacağım. Yani ılık olduğun için ne bana yararsın ne de dünyaya yararsın. İki ayak topallıyorsun, olmaz. Ya sıcak olacaksın ya da ılık ya da soğuk olacak. Ama diyor ki tövbe et. Sana söyleyeyim, evet. Tövbe et. Yani Rab'in merhameti o kadar çok ki Rab kiliseye verdiği mesaj, onları sevdiği için hata yaptıkları halde sadece diyor ki dön, tövbe et.
1: Hı hı. Evet, aynı zamanda aslında görüyoruz ki kiliseleriyle ilgileniyor Tanrı ve bu bağlamda aslında Hristiyanlığın bir din değil de Tanrı ile kişisel bir ilişki olduğunu da görüyoruz. Hem günahtan aslında korumaya çalışıyor, hem de onları geliştirmeye çalışıyor Tanrı. Evet, bu kişisel bir ilişki gerçekten. Ve çok değerli, çok önemli. Tövbeyle Tanrı yine de onlarla bir arada olmak istiyor. Tabii ki Tanrı kutsaldır ve ona iman edenler de kutsal bir yaşam sürmelidir.
0: Yuhanna diyor ki, yani vahiy yazan Yuhanna mektubunda diyor ki Mesih İsa'yı tanıyorum diyen, iman eden, o nasıl yürüdüyse, nasıl yaşadıysa kendisi de öyle yaşamalıdır. Yani aslında özetlersek her bir Hristiyan birer Mesih'tir, Mesih gibidir. Zaten Hristiyanus, Hristiyan İsa'ya demektir, İsa'cı demektir, Mesih'i demektir. Her bir Hristiyan bir Mesih'tir, bunu iyi bilelim.
1: Evet ve tabii ki biz Tanrı'dan beslendiğimiz sürece onu yansıtmalıyız aynı zamanda.
0: Amin, amin, amin. Neden söyledi? Siz dünyanın tuzusunuz ve aşığısınız.
1: Evet.
0: Işık ne yapar? Karanlıkları aydınlatır. Gerçekten dünya karanlıktadır, günahtadır ve bilmiyorlar. Mesela bazen bakıyorsun insanlar konuşuyor, öyle boş laflar konuşuyor. Efendim ben bunu kazıkladım, ben devleti kazıkladım, vergi vermiyorum. Bunlar karanlık şeydir. Ama Hristiyan bir kimse olursa hayır yanlıştır diyebilir, uyarır. Olay
1: evet.
0: Budur.
1: Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün vahiy kısmında geçen 7 kiliseden aslında konuşuyoruz. Bu kilisenin kiliselerin nerede olduğundan bahsettik ve kiliseye yazılan sözlerden bahsettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beyhan Bey, aslında bu kiliselere müjde nasıl yayıldı? Pavlus mu bu bölgelere yaydı?
1: Güzel bir soru. Aslında çok güzel bir soru. Şimdi Paulus biliyorsunuz Efes'te 3 yıl kaldı Efes'te. Ve Efes'teyken orada Tiranus diye bir okul vardı. Evet. Sürekli öğretiyordu ve insanları merak ediyordu. Gerçekten bu Yunan o dönemin Yunan kültürü, felsefe merakı vardır. Daha önce söylediğim gibi filozoflar bir köşede otururlardı ve insanlar gelip anlatırdı. Anlatırdı her şeyi. Anlamlı anlamsız anlatırdı ve her dinlerdi. Paulus da İncil'i anlatmaya başladı. 3 yıl boyunca insanlar İncil'i anlatmaya başladılar.
0: Evet.
1: Ve orada insanlar, sağdan soldan gelen insanlar vardı. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim, okuyacağım size. Paulus, biliyorsunuz Yahudilerin Fısıh Bayramı, bugünlerde Fısıh Bayramı'dır. Yani Yahudilerin kölelikten özgürlüğe kavuşma, yani Mısır'dan İsrail'e gelme bir bayramdır. Büyük bir sevinç bayramıdır. Ve kilisenin ilk döneminde oradaki insanlar geliyorlardı, toplanmaya geliyorlardı Fısıh'a. Ve Paulus daha yoktu, Petrus ve öbür öğrenciler anlatmaya başladılar. Ve Yeruşalim'de yüzlerce kişi, kutsal ruh döküldü onlara. Bu bakınız kim neden geldi diyor ki, o sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Yahudiler dağılmışlardı her yerde ve dindarlar geliyorlardı oraya. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyuyor, şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde. Bakın bu konuşmaların hepsi celile değil mi diyorlardı. Ve bakın diyor ki aramızda Partlar, İranlılar, Medler, İranlılar, Elamlılar, o da o bölgeden var. Mezopotamya'da, Yahudiye, Kapadokya'da bak. Hala Türkiye'den insanlar bile gitmişlerdi o zaman Anadolu'da.
0: Evet.
1: Pontus Asya ilinde. Pontus Karadeniz, Asya ili İzmir tarafında. Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da, Kireni'ye yakın bölgelerde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalılar vardı. Çok ilginç ki bu bayrama geldiler, kurban sunmaya geldiler. Yani bir Tanrı'ya yaklaşmak için geldiler. Ve öğrenciler Petrus üzerine kutsal ruh inince onları anlatmaya başladılar. Ve bunlar dinlediler. Dinleyince bunlar kendi memleketlerine gittiler. Bu kendi memleketlerinde ne yaptılar? Kendi memleketlerinde de insanlara İncil'i belki anlattılar. Bakınız mesela burada 1. Petrus'ta şöyle okuyoruz. 1. Petrus 1. bölümde. Burada az önce okuduğum yerlerde kim vardı orada? Asya'dan, Frigya'dan, Pontus'tan.
0: Evet,
1: bak bunu Petrus diyor ki 1. bölümde. Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan. Pontus bak. Pontus vardı değil mi o listede?
0: Evet.
1: Galatya vardı. Kapadokya vardı. Asya İli ve Bitinya'ya dağılmış. Yani Adapazarı, İzmit tarafı dağılmış. Ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. Çok ilginç ki buralara, bu okuduğu yerlere Paulus gitmedi, Petrus gibi hiçbir öğrenci gitmedi. Ama nasıl oldu o dönemde, 1. yüzyıl bitmeden kiliseler vardı. Çünkü bu insanlar hem Yeruşalim'de bayramda olan insanlar duydular, hem de Paulus'tan o Tiranus okulunda duydular ve gittikleri yerlerde İncil'i anlattılar ve böylece 1. yüzyıl bitmeden önce birçok kiliseler kuruldu ve birçok insan iman etti. Yani bazı tarihçilere göre 1. yüzyıl bitiminde Anadolu'nun %30'u Hristiyanlık benimsemiş insanlardı.
0: Evet, aslında tabii ki birçok Hristiyan da öldürüldü aynı zamanda bu dönemde. Ama büyük bir kısım gerçekten Anadolu'da Hristiyan olmuştu. Ya, çok etkileyici.
1: Doğru, aslında baskılar şeyden başladı. Yahudiye'de başladı, Yahudilerden başladı. Çok baskılar oldu ama bir gün onların sinodu toplandı. Yani Yahudilerin büyük din adamının sinodu toplandı. Ve şunu söylediler. Bakınız Elçilerin İşleri 5. bölümde şöyle demişlerdi. Şimdi size şunu söyleyeyim. Büyük bir din adamı bunu söylüyor. Diyor ki, söyleyeyim size diyor. Bu adamlarla uğraşmayın. Yani bu Mesih İsa'nın öğrencilerle, iman edenlerle uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket, insan ise, iş ise yok olup gidecek. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı da savaşır durumda bulabilirsiniz. Çok evet. Güzel bir peygamber etti gerçekten. Ve bu iş gerçekten insan işi değildi. Eğer insan işi olsaydı şimdi dünyadaki ise olmayacaktı. Ve bu basit, bu okuma yazma bilmeyen, bu İncil'in dediği avamdan, halktan bu insanlar mezarın boş olduğunu ve İsa Mesih'e yüzle görüştükten sonra cesaretle doldular. Ve dünyayı alt üst eden adamlar diye hala bugün vardır. Hamdolsun dünyayı alt üst eden adamlar vardır. O ruh devam ediyor, o ateş devam ediyor. Sönmedi. Evet. Ve bu nedenledir her yerde kiliseler kuruldu.
0: Evet, tabii ki aslında baktığımız zaman birçok yere yayıldı kiliseler var ve biz daha önceki programlarda aslında kilisenin bir bina olmadığını, bir insan topluluğu, İsa Mesih'e iman eden insanlar topluluğu olduğunu konuşmuştuk. Ve ben merak ediyorum aslında ilk Hristiyanlar nasıl hem ibadet ediyordu hem de aslında kilisenin, yani o insan topluluğunun görevi neydi? Biraz bundan bahsedebilirsiniz.
1: Tabii insan topluluğunun görevi, tabii onlar herkes kendi yani gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için ve fakirlere vermek için çalışıyorlardı. Ama bir arada oluyorlardı. Okuyayım, bir ayet okumuştum. Tekrar size okuyayım. Bu ayeti okuyayım size tekrar. 2:45 ve 43'ten sonra diyor ki herkesi 2:43. ayet Elçilerin İşleri, herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler, mucizeler ve harika işler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. İşte gerçek Hristiyanlığın işi bu, bak biliyorsun. Her gün boş zamanda olunca her gün tapınakta toplanmaya devam ediyor eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadakatle yemek yiyor. Ya birlikte yemek yiyorlardı. Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab da her gün yeni kurtulanları topluluğa, kiliseye katıyordu. Ama çok ilginç ki bak 1. yüzyıl daha bitmedi. Bunların elinde İncil yoktu. Teoloji kitabı yoktu. Şimdiki boğuldu kitaplardan değil mi? Boğuldu kitaplardan.
0: Evet.
1: Ama o zaman sadece ve sadece Rabbi için gördükleri için Rabbi tanıyorlar. İmanla dua ediyorlar. Her şeyleri ne diyor? Ortaklaşa. Eski Türkçe'de her şeyleri müşterek diyeyim.
0: Evet. Aslında görüyoruz sadık bir yürekle Rabbin buyrukları içerisinde sadık kalarak Rabb'e o dönemde bir paydaşlık içerisinde inananlar yaşıyorlar.
1: Doğru.
0: Bu çok güzel gerçekten. 7 kiliseden aslında bahsederken neden 7 diye de sormak istiyorum. Neden 8 değil ya da neden 6 değil? 7 sayısının bir yani, anlamı var mı? Ya da
1: 7,
0: özel bir
1: 7 sayısı mükemmeliyettir. Yani tam bir tamdır. Mükemmeliyettir. Biliyorsun Tanrı 6 günde dünyayı yarattı. 7. gün istirahattı. 7 yani 7 mükemmeliyettir ve bu da 7 tamdır. Yani bütün tarih boyunca gelip giden bütün kiliseleri temsil eden, kiliseleri anlatmak isteyen bir sayıdır. Ama 7 tane o dönemdeki kiliseler vardı çünkü hala kalıntılar var elimizde. Hayali değil onlar.
0: Evet, kesinlikle öyle. Aslında vahiy kısmında biz okuduk neler yazıldığını kiliselere ve orada Laodikya'nın kilisesinin meleğine yaz gibi bir ifade okuyoruz. Her kilisenin bir meleği mi var ya da Hristiyanlık inancında böyle bir şey var mı? Herkese ya da her kiliseye atanmış bir melek.
1: Ya tabii kilisenin meleğine yaz dediği nokta şudur ki kilisenin önderi o zaman. Şimdi Tanrı kilisesini korunca kilisesi içinde bir önder atadı. Grekçe'de presbiteryos diyorlar. Yani yani ihtiyar. Yani kilisenin ileri gelenler, kiliseyi yöneten kişi. Tabii kilise yöneten ya da kilisenin ihtiyarı ya da şimdiki halkın deyimiyle pastor ya da papaz diyebilirsin. Grekçe'de papazdır, pastor diyebilirsin var ya. Kilisenin önde gelenidir. Kiliseyi öğreten, kilise çobanlık yapan bir kişidir. Ama bu demek bu kişi halktan daha üstün anlamında değildir. 18. yüzyılda Protestan ahlakında bu pastora, bu öndere minister derlerdi. Yani minister nedir? Hizmetçi, hizmetkar denirdi. Evet, kilisenin çobanıdır bu. Kiliseyi yöneten, yönlendiren, yardım eden bir kişidir. Melek odur, önder demektir.
0: Evet, aslında kilise önemli. Onu da görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani hem geçmişe baktığımızda hem de şimdiye baktığımızda kilisenin görevi ve amacı nedir, ne olmalıdır tabii sizce?
1: Şimdi kilise her şeyden önce eklesiya, Grekçeden gelmedir. Halktan, halk demektir, halk topluluğu demektir. Aslında başka yerlerde benzetmelerdir. Kilise bir bedene de, ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilise bir bedendir ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilise yeryüzünde Tanrı'nın bir elçisidir. Ve Rab kiliseye üç önemli yani görev verdi. Kilisenin yani topluluğun, Hristiyanların, iman eden Hristiyanların, her bir Hristiyanın üç önemli bir görevi vardır.
0: Nedir bu görevler?
1: Bu görevler birincisi Tanrı'ya hizmettir. Yani ne demektir? Tanrı'yı övmektir. Birlikte tapınmaya, kiliseye gitmek, pazar günü tapınmak, ilahi söylemektir. Sevinç duymaktır. Bu Tanrı'ya hizmeti. İkinci olarak kardeşlere hizmeti. Yani her bir imanlı kendi başında değildir. Ölen diğer imanlıları da teşvik etmek ister değil mi? Onları ruhsal yönde beslemek gerekir. Onları ziyaret etmek lazım. Onları sevmek lazım. İhtiyaçları varsa onu da vermek lazımdır. Ama üçüncü ve en önemli hizmetlerden biri de dünyaya hizmet. Madem ki kilise dünyanın tuzudur ve dünyanın ışığıysa hizmet etmektir dünya. Ama nasıl hizmet etmek? Dünyaya hizmet etmek iki konudadır. Bir, müjdelemek, insanları karanlıktan ışığa çağırmak. Madem ki dünyanın tuzu başığıdır, karanlık noktalarda ışık olmak ve tadı yitirmiş, tuzunu yitirmiş, tadı günahlarla yorulmuş dünyada tad vermektir. Ama ikinci dünya hizmet de merhamet hizmetidir. Bugünlerde söyleyeyim size, mesela deprem oldu ya da ben birçok deprem ve birçok noktalarda Türkiye'de gördüm bu yaşımda. Ve her zaman kilisede ikinci gün oradaydı hizmet. Mesela bu son Antakya depreminde kilise harıl halça hala çalışıyor. Neden? Rab buyruk verdiği için ve bu karşılıksız çalışıyorlar. Yani dünya hizmet merhamet yüreğidir. Aç olana eğer imkan varsa doyuracaksın. Elbisesi olmayana giydireceksin. Ve Rab bunu söyledi. Bu ayetlerle size bu konuyu da bitireyim. Bak Rab Matta 25'te şöyle diyor. Ve kilise dünya hizmet demek sadece Hristiyanlara değil, bizden olmayanlara, bu kilisenin görevidir. Ve Rab İsa bir gün öğrencilerini topladı ve onlara şöyle dedi. Okuyayım İncil isterseniz.
0: Evet, iyi.
1: Dedi ki aç idim, bana yiyecek verdiniz. Yani özetleyeyim, okumayayım. Susamıştım, bana su verdiniz. Zindandaydım, beni ziyaret ettiniz. Hastaydım, bana geldiniz. Ve doğru kişiler dediler ki, ya Rabbi, ne zaman seni gördük böyle? Ne zaman seni gördük? Ne zaman seni aç gördük, yedik? Dedi ki, şu kardeşlerimden birine yapmışsanız bana yapmış oldunuz demektir. Ama o diğerlerine dedi ki, Rab dedi ki, benden uzaklaşın. Ey fesat işleyenler dedi, tamam mı? Dedi ki, çünkü ben aç idim, acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. Onlar soracaklar ki, ya Rab seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik? Ve Rab'ın sözü çok önemlidir. Bak bu söz bize de diyor ki, o vakit onlara da şöyle karşılık verdi. Madem ki Uf, çok, evet değil mi? Bu kardeşlerimde biri için bunu yapmadıysanız benim için de yapmadınız. Bütün soru budur. Kilise dünyaya, kilise komşularına yardım etmek zorundadır. Ve bu Rabbin isteğidir. Merhamet yüreğidir.
0: Evet. Aslında bugün tabii ki 7 kiliseden bahsettik ve görüyoruz ki bugünkü konuştuğumuz konulardan da Hristiyanlık gerçekten Anadolu'dan doğmuştur. Farklı bir yerden gelmiş değil, aslında buradan doğmuştur ve dünyaya yayılmıştır. Bu yüzden Hristiyanlık için Anadolu toprakları çok önemlidir. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey.
1: Ben teşekkür edeyim.
0: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Umarım sizler de keyif almışsınızdır dinlerken. Teşekkür ediyoruz. Esenlik olsun her birinize.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki de İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 6:35 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Evet, bugün bu ayetler üzerinde İsa Mesih'in kimliğini ele alacağız. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum hemen sohbetimize. Burada bahsedilen yaşam nedir? Biz zaten yaşamıyor muyuz? Mesih'e neden ihtiyacımız var?
1: Birçok kişi İsa Mesih'in öğretisini hem bedende, yeryüzünde bulunduğu dönemde hem de göklerde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü günümüzde anlamakta zorluk çeker. Hı hı. Çünkü Tanrı ruhtur, insan aklı ise bunu anlamaktan uzaktır. Sınırlı mantığı, ebedi ve ezeli Rabbi, onun yaratılış ve insan üzerindeki kurtuluş tasarısını ne yazık ki çoğu zaman anlayamamaktadır. İsa Mesih'in sözlerinde yaşam sonsuz yaşamdır. Ya da farklı bir şekilde ifade etmekse ahiret yaşamıdır. Yani daha anlaşılır şekliyle ifade edersek, toplumun anlayacağı şekilde ifade edersek yaşam, evet, bir ahiret, sonsuz yaşam, ahiret yaşamıdır. Ve bu sizin okuduğunuz ayetlerde sonra şöyle devam ediyor. Yani yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Yani sonsuz yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Ancak o dönemdeki insanlar sonsuz yaşam kavramını anlamadığı gibi günümüzde de çok insan sonsuz yaşam kavramını anlamaktan uzaktır. Nedeni, dünyaya bakarak Tanrı'yı anlamaya çalışıyoruz. İsa Mesih gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir öğretisinde de geçerlidir. Bu sözleri de İsa Mesih söyledi.
0: Hı hı. O zaman diyebiliriz ki buradaki yaşam aslında sonsuz yaşamdan bahsediyor. Zaten biz günah dolayısıyla Tanrı'dan uzaklaştık ve aslında yaşamın kendisinden bir kopuş yaşadık. Yani Tanrı'dan bir kopuş yaşadık ve ölüyoruz. Ölüm hayatlarımızda var maalesef. Ve İsa Mesih de sonsuz yaşamın kendisinde olduğundan bahsediyor. Peki İsa Mesih yaşam ekmeği benim derken neyi kastediyor? Çünkü burada bir ekmek yiyecekten bahsediyor.
1: Evet. Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, yani baba, oğul ya da yaşam ekmeği gibi örnekler kullanıldığında bir fiziksel sonuç düşünmemeliyiz. Yani İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 35-48 ayetlerinde yaşam ekmeği benim dediğinde aklımıza karnımız acıktığında yiyeceğimiz bir somun ekmek gelmemeli. 33. ayette İsa Mesih, çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir diyor. Ve iman ile bir paralellik kuruyor burada. Ve yine aynı zamanda eski antlaşmada, yani Tevrat bölümlerinde çıkışta man var. Yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra onlara yiyecek olarak Tanrı man verdi. Hı hı. Ve bu manla bir bağlantı kuruyor. O çıkıştaki ayetlerden okuyayım. Bütün İsrail topluluğu, yani biz İsrail dediği zaman kutsal kitapta bugünkü siyasi İsrail'i değil, İbrahim peygamberin halkına, İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkı anlıyoruz. Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki çöle vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladılar. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Yani bu halk kölelikten kurtulduktan sonra Tanrı'nın olağanüstü işlerini görmesine rağmen ne yapıyor? İman etmiyor. Evet. O zaman Rab de Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım diyor. Rab, yani Yahve, size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Halk her gün gidip gündelik ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim diyor. Ve sonra akşam bıldırcınlar gelip ordugahı sarıyor. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün üzerinde kırığa benzer ince pulcuklar göründü. Ve bu pulcuklara man adı verildi. Ve İsa Mesih, evet, işte bu gökten inen ekmek sözüyle Tevrat bölümlerinde geçen bu olay arasında bağlantı kuruyor. Siz daha önce sormuştunuz işte kutsal kitap tutarlı mı? Biz kutsal kitabın tutarlı olduğunu bir kez daha burada görüyoruz.
0: Evet, aslında birbirini de tamamlıyor ve zaten İncil'in birçok yerinde Eski Ahit'ten atıflar yaptığını da görüyoruz. Tabii ki aynı bölümlerde 54. ayette de bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır da diyor. Az önce fiziksel anlamda anlamamak gerektiğinden de bahsettiniz ama yine de Hristiyanlık inancının kan içip et yenilen bir inanç olduğu anlamını da, yani öyle bir anlamda da anlaşılabilir. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Evet, oldu. Yani Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman ilk dönemlerde işte müjde yayıldığında, yani İncil metinleri ne okuyan putperestler Hristiyanları yamyam zannetti. Yani
0: evet.
1: Yani bedenini yiyip kanımı içti dediği zaman çok da korkmuş olmalılar. O zaman bu Hristiyanlardan evet korkmak lazım dedi ama işte İsa Mesih'in bu öğretişleriyle ilgili birçok kullandığı yöntem var. Yani kendisinin kullandığı yöntem var. Bu nedenle bu anlaşılmakta zorluk çekiyor. Örneğin ben birkaç öğretme yönteminden söz etmek istiyorum. Abartı kullandı, söz oyunu yaptı, teşbih yaptı, mecaz var, özdeyiş var, bilmece var, paradoks var, ironi var, soruları kullandı, alegorik veya mecazi eylemler var, şiir var. Yani İsa Mesih bunların hepsini kullandı ve o zaman oradaki insanlar daha çok söylediklerini düz anlamıyla anlamaya çalıştı. Bugün de öyle ne yazık ki. Ve işte bu nedenle İsa Mesih'in bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır sözünü anlamıyorlar. Ve İsa aslında şunu söylüyor. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yani iman ediyorsa bir kişi nedir? Mesih artık onda yaşıyor, onun içinde yaşıyor. Yine bu ayetlerden hemen öncesinde İsa'ya sordukları zaman, yani bu yiyecek ve ekmeklerle, gökten inen ekmekle ilgili olarak sorduklarında İsa diyor ki, size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Yani bir sonsuz yaşama vurgu var. Özellikle Yuhanna kitabında bu var. Bunu size insanoğlu verecek. Yani insanoğlu İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Sonra halk soruyor. Peki Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Yani yine bir şeyler yapma ihtiyacı var.
0: Evet,
1: yani
0: iyi bir şeyler yapalım da. Çabası var, kendi çabalarıyla yani, bir şeyler yapmak
1: yani
0: istiyor.
1: Bir şeyler yapalım, sevaplar işleyelim. Ne yapmamız lazım? İsa Mesih çok kısa ve öz bir şey söyledi. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir.
0: Evet.
1: Yani ve sonradan işte bu bedenimi yiyip kanımı içmedikçe dediğinde daha da kafaları karışıyor ama İsa Mesih'in anlattığı bir gerçek var. Yani siz benim insanların günahlarına karşılık ölüp üçüncü gün dirildiğime iman ediyorsunuz ederseniz
0: evet.
1: Yani evet siz iman edecek ve ondan sonra kurtulmuş olacaksınız. Yani gerçek bir yiyecek, yaşam ekmeği sizi besleyecek, doyuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, yaşam veren bir ekmek. Tabii ki biz ilk programa başlarken okuduğumuz ayetler içerisinde de bana gelen acıkmaz, bana iman eden asla susamaz da diyor. Yani İsa Mesih her şeyi sağlayan ve tam bir tatminkarlık sağlayan olarak kendini gösteriyor değil mi bu noktada?
1: Evet tabii ki yani acıkmaz ve susamaz dediği zaman onun bütün ihtiyaçlarını aynı zamanda kendisinin karşılayacağını söylüyor. Ve az önce okuduğum ayette yani bedenimi yiyip kanımı içen de yani bana iman eden de aslında anlaşılır şekli hı hı. Budur düz anlamıyla söylersek. Ben de onda yaşayacağım dediğinde yani varlığıyla artık hep onunla birlikte olacak. Yani biz Tanrı dediğimiz zaman göklerde uzak bir yerlerde oturan varlık anlıyoruz çoğu zaman.
0: Evet,
1: ama bizim ilahiyatımızda Hristiyan ilahiyatında kişi İsa Mesih'e iman ederse Tanrı onun içinde oluyor. Ve bugün de yine kutsal ruh aracılığıyla ve kutsal kitaptaki Tanrı'nın sözü aracılığıyla bizim içimizde konut kuruyor. Ve göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda da sonsuza kadar onunla birlikte olacağız.
0: Evet. Yani biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında kutsal ruhu alıyoruz ve böylece Tanrı'nın ruhuyla birlikte olduğumuz için Tanrı'yla birlikte aslında bir yaşam sürüyoruz. Ama şu noktada şunu da sormak istiyorum. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, çarmıh üzerinde gömüldü ve üçüncü gün dirildi dediniz. Tanrı başka bir şekilde kurtaramaz mıydı bunu? Neden yaptı? Neden günahsız olanı çarmıh üzerinde ölmesi gerekiyordu?
1: Yani bazı kişiler Tanrı ise yapabilirdi diyor ya da yapmalıydı diyor. Ancak bu insan düşüncesidir. Hatta bu konuda güzel bir örnek olay var. Yani İsa Mesih orada birçok olağanüstü belirti gösterdikten sonra Petrus'la konuşuyor. Ve şöyle diyor, bundan sonra şöyle yazıyor. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Yani onu dedi İsa Mesih'i bir kenara çekip azarlıyor.
0: Evet.
1: Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Aynı zamanda Rab da diyor yani Petrus. Ve ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Yani Tanrı'nın farklı bir şekilde kurtaracağı düşüncesi insana özgüdür.
0: Evet.
1: Kulağa hoş gelebilir. Ama gerçek anlamda günahın yargısı ancak yine Tanrı tarafından kaldırılabilirdi.
0: Evet. Yani çarmıh üzerinde biz hem o sevgi görüyoruz aslında çünkü bizi kurtaran bir Tanrı var, bize lütfeden bir Tanrı var. Aynı zamanda suçları da cezasız bırakmadığını da görüyoruz.
1: Evet.
0: O da adaletini aslında çok net gösteriyor. Tabii ki bizim hak ettiğimiz aslında cezayı çekiyor İsa Mesih. Ve bu bizim için çok önemli çünkü genelde biz Tanrı için bir şeyler yapıyoruz ama burada Tanrı'nın bizim için bir şey yaptığını görüyoruz ve bu çok değerli gerçekten. Tanrı bizim için ölüyor. Bunu anlamak gerçekten zor belki bizim toplumumuzda çünkü bu bakış açısıyla yetişmiyoruz toplumumuzda. Ama bizim için ölen, bize gelen bir Tanrı var ve bu gerçekten çok değerli ve güzel bir durum.
1: İman böyle bir şey. Yani biz kendi fikirlerimize değil, yazılı olan Tanrı'nın sözüne bakıyoruz. Günahın yargısından kurtuluş için İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi tek yoldur. İsa da başka bir yoldan söz etmedi zaten. 1. Korintliler 15. bölümde şunlar da yazıyor. Şimdi kardeşler size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Yani müjde dediği İncil aslında. Ve müjde İncil aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi oluyor. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Yani Pavlus İsa Mesih'i göğe yükseldikten sonra bu sözleri yazdı. Ve İsa Mesih'in verdiği öğretiye dayanarak bu sözleri yazdı. Ve demek ki bu müjdelenen sözü yazıldığı gibi, söylendiği gibi kabul etmek gerekiyor. Ve şunu da diyor aynı yerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra 12'lere göründü diye devam ediyor. Demek ki Mesih'in ölüm ve dirilişi aniden gelişen bir olay değil. Yani kutsal yazılar dediği zaman biz Tevrat bölümünü ve Tevrat bölümündeki peygamberlikleri hatırlamalıyız. Özellikle Yeşaya. Yeşaya 53. bölüm. Orada Mesih'in insanların günahlarını üstlenince bu günahları için acı çekeceğini söylüyordu. İşte bu nedenle Mesih günahları üstlenmek için öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca da üçüncü gün ölümden dirildi. Demek ki Tanrı bizi başka bir şekilde kurtaramaz mıydı sorusu İncil'deki öğretiye uymuyor. Yani kurtuluş yolu olarak Tanrı bunu öneriyor.
0: Evet, o zaman Tevrat kısmına da baktığımızda ya da peygamberlik kitaplarına aslında bir kurtarıcının geleceği ve ne şekilde neler yaşayacağı, ne şekilde öleceğinle ilgili her şeyden bahsediyor. Bir amaç için geldi o zaman İsa Mesih. Yani geldi ve öldürüldü gibi değil, zaten bu amaç için, çarmıha gerilmek için geldi diyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle. Yani İsa Mesih'in gelişi böyle bir anda olan bir olay değil. Tarih sahnesinde bir anda ortaya çıkmıyor. Yani çok daha köklü geçmişi var. Kendisiyle ilgili verilen peygamberliklere baktığımızda, az önce sözünü ettim Yeşaya peygambere baktığımızda, o İsa Mesih'ten 750 yıl kadar önce yaşadı aşağı yukarı. Ve o süre içerisinde kurtarıcının geleceğini, Mesih'in geleceğini söyledi. Çünkü Tanrı ona vahiy verdi ve o da o vahyi iletti. Başka peygamberler de bunu söyledi. İşte Mesih'in nerede doğacağını söylediler. Evet. O zaman Mesih'in gelişi, yani kurtarıcının gelişi, Tanrı'nın ta başlangıçtan beri tasarısına uygun bir olaydı. Ve başka bir önemli nokta da, Mesih geldikten sonra Mesih sadece kendi kendine tanıklık vermedi. Yani onu yaptığı işler tanıklık ediyordu. Bu bölümde gördük, birçok işler yapıyor. Gökten inen ekmek ve daha fazlasını vereceğini söylüyordu. Ve bunları söylemeden hemen öncesinde suyun üzerinde yürüyor İsa. Demek ki fizik kuralların ötesinde bir ulvi yapısı var. Ve İsa bunları insanlara gösterdi. Yine bunu birçok kişi gördü. Örneğin İsa Mesih 5000 kişiyi doyurduğu zaman 5000 kişi vardı. Yani 5000 kişi doydu. Evet. Yani ben çıkıp da demedi ki ben 5000 kişiyi doyurdum demedi. Yani bu sonuçta tanıklar bunu bağlarsak vardı. Evet, tanıklar vardı. Kendi tanıklığı vardı ve bunlar insanların gözleri önünde oldu ve kayda geçirildi. Bu nedenle kutsal kitaba önem vermeliyiz.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.
2: Maranatha. Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yuhanna 6.35'teki ayetlere bakıyoruz. İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Bu ayetler üzerinde konuştuk ilk bölümde de ve bu konuya devam ediyoruz şimdi. Evet pastörüm, eski ahitte Tanrı'nın çölün ortasında halkına sağladığı man ekmeği ile İsa Mesih'in yaşam ekmeği ifadeleri aynı mıdır? Biraz bahsettik ama bu konuyu açalım çünkü yani orada ne oldu, belki biraz ona bakmak lazım. Eski ahitte çölün ortasında Tanrı nasıl bir ekmek sağladı, hangi durumda ve şartta ve İsa Mesih'in yaşam ekmeği olmasıyla o man ekmeği arasında nasıl bir bağlantı var? Buna biraz daha derinden bakabiliriz belki.
1: Evet. Kutsal kitapta tipoloji kavramı var. Tipoloji, kutsal kitapta geçen bir olayın ya da durumun İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanmasıdır diyebiliriz. Evet. Örneğin çıkışta Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktığında ne oldu? Özgürlüğe kavuştu. Bu onlar için bir kurtuluştur.
0: Evet.
1: Ama gerçek kurtuluş ve özgürlük İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Yani bizi sadece maddi dünyadaki kölelikten değil, sonsuzluktaki bir kölelikten, ölümün gücünden kurtarıyor.
0: Aslında günahın köleliğinden de kurtarmış oluyor. Çünkü günah bizde egemen olduğunda ve biz aslında onun kölesi olmuş evet. oluyoruz diyebiliriz değil mi?
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Ve kurtarıyor. Man da buna benzer bir olaydır. Tanrı man aracılığıyla Tanrı halkının ihtiyaçlarının 40 yıl çölde karşıladı. Yani onlara yiyecek veriyordu. Hatta az önce baktım. Orada şunu diyor, man ekmeği için ballı yufka gibiydi Mısır çıkış 16. bölümde. Yani gökten ballı yufka gibi bir şey yağıyor, pulcuklar gibi. Ve 40 yıl boyunca Tanrı halkının ihtiyaçlarını karşılıyor. Neden bunu yapıyor? Kendisine güvenmelerini istiyor. Onlarla birlikte olduğunu gösteriyor. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını gösteriyor. Yani insanın açlığa yani bir süre dayanabilir. Çok evet. uzun süre dayanamaz. Yani birkaç gün değil ama birkaç hafta dayanabilir en çok. Susuzluğa birkaç gün dayanabilir. Ve Tanrı'nın halkı çölde susuz kaldığında Rab onlara su verdi. Yine yiyecek sorununu Rabbin kendisi çözdü. Ve burada neyi görüyoruz? Tanrı halkına doğru yaklaşan Tanrı'dır.
0: Evet.
1: Yani halkının, insanların çözemeyeceği konuları Tanrı çözüyor ve kendisinin buna iman etmesini bekliyor. Ve bu çöldeki halka baktığımız zaman ne yapıyorlardı? Sık sık imansızlık yapıyorlardı.
0: Evet, çok sık.
1: Ve İsa Mesih'in bu Yuhanna 16:33'teki ayetine de geldiğimizde orada da aynı şey var. Çevresinde tamam belki çıkıştaki halk yoktu ama onların soyundan gelenler vardı.
0: Evet.
1: Ve onlar da imansızlık ediyorlardı. O zaman İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Yani Tanrı verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyadan yaşam verendir. Dediğinde nedir? Gökten inen ve dünyada yaşam veren man nasılsa İsa Mesih de babasız doğdu kutsal ruh aracılığıyla Meryem'de beden aldı ve söz olarak yaşadı ve o dünyada yaşam veren olarak kendisini tanıtıyor, anlatıyor. Bu, kendilerine iman etmelerini bekliyor. Yalnız ne yazık ki çok da İnanmaya eğilimli bir halk yok yani. Bir süre sonra taşlamak da istiyorlar onu.
0: Evet, aslında geçmişte ne olduysa sonrasında da aynı şeyler oluyor. Yani evet. O halk, o zaman da halk imansızlık ediyordu ve İsa Mesih geldiğinde de aslında çok fazla imansızlık eden aslında vardı çevresinde.
1: Ve bununla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Matta 4. bölümde bunu yazıyor. İsa iblis tarafından dönenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır.
0: Evet.
1: Yani Tanrı çıkış bölümünde nasıl sözüyle manı var ettiyse,
0: evet,
1: İsa Mesih de nedir? Tanrı'nın sözüyle insanların yaşayacağını, yani buna iman ettiklerini Tanrı'nın sözüyle yaşayacağını söylüyor. Ve dinleyenlerin kendilerine iman etmesini de söylüyor. Yine bu başlangıçta söylemiştik. Oradaki halk işte ne yapmaları gerektiğini söylüyordu. Yani sizin işiniz Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman etmenizdir dedi İsa 29. ayette. Yani Tanrı'nın işi onun gönderdiğiniz kişiye iman etmenizdir dedi.
0: Evet. Aslında Tanrı'nın ne kadar sağlayan bir Tanrı olduğunu da görüyoruz. İnsandan çok uzak değil, insanlarla yakından ilgilenen, seven, onun ihtiyaçlarını karşılayan bir Tanrı var gerçekten. Ve İsa Mesih nasıl o dönemde o halkı o çölde beslediyse manla, bugün de bize yaşam veren aslında yine İsa Mesih'in kendisi. Gerçekten çok güzel.
1: Evet, bir şey daha eklemek istedim
0: tabii,
1: aslında.
0: Buyurun.
1: Yine bu sözleri söyledikten sonra... birçok kişi İsa'yı terk ediyor diye bir başlık var. Yani onlara anlatıyor. Yani diyor ki işte gökten inmiş ekmek benim diyor. Ve bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar diyor. Yani evet. Ama insanlar onu terk ediyorlar. Hatta insanlar öğrenciler, yani onu izleyen kendi seçtiği öğrencilerin bir bölümü onu terk ediyor. Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir diyorlar öğrenciler. Sonra öğrencilerin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa, iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan biliyordu diyor. Ve sizlere babamın yönetmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler, artık onunla dolaşmaz oldular. Ancak işlerinde bir tanesi bunu yapmadı. İsa onlara sordu, yani havarilere, siz de mi ayrılmak istiyorsunuz dedi. Petrus, Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyoruz ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın.
0: Evet. Tabii şunu da fark ettim ki aslında İsa Mesih'in eski antlaşmada kullanılan çok önemli simgelerin yerine de geçtiğini görüyoruz aynı zamanda. Bu durumda aslında kutsal kitabın bütün mesajı İsa Mesih olduğunu göstermiyor mu bu durum?
1: Evet tabii, yani zaten kutsal kitaptan İsa Mesih'i çıkarttığın zaman geriye bir şey kalmaz. Yani kendi hayatımızdan çıkartırsak bizden de geriye bir şey kalmıyor. Dünyadan çıkartırsak dünyadan da geriye bir şey kalmıyor. Yani bu çok bağlayıcı bir şey. Az önce tipoloji için konuştuk. Yani neden İsa Mesih çok önemli anlamak için başka bir örnek daha kullanmak istiyorum. Yine Tevrat bölümlerinde bir tunç yılan örneği var. Şimdi Tanrı'nın halkı çölde giderken, yani şikayet ediyorlardı, isyan ediyorlardı ve yılanlar tarafından ısırıldılar ve öldüler. Yine bu defa da açlıktan, susuzluktan değil, işte yılanlar öldürülüyor, ölmek için mi çöle geldik demeye başladılar. Rab de Musa'dan bir tunç yılan yapmasını istedi. Ve bu tunç yılanı yukarıya kaldırdıklarında ona bakanlar yaşayacaktı. Şöyle yazıyor Sayılar kitabında. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Yani manı da pek beğenmediler. Ballı yufkaya benziyordu ama alışkın,
0: evet,
1: oldukları bir tat değildi. Sonra bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Yani ne oluyor? Bir herkesin görebileceği bir yılan var. Bir direk üzerinde yılan ısırıyor ve ona baktığında yaşıyor. Eğer yere bakarsa ölüyor. O zaman Tanrı onlara işte imanın ne olduğunu öğretmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Hı hı. Eğer bana bakarsan yaşayacaksın diyor. Ama sen yere bakarsan, yılanlara bakarsan öleceksin diyor. İsa da İncil'de şöyle diyor. Yani tipoloji nedir? Bu tunç yılan İsa'da nasıl gerçekleşiyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Gökten inmiş olan insanoğlundan, yani İsa'dan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani nasıl çöldekiler bakıp da yaşıyorsa, evet, siz de diyor bana bakarsanız yaşayacaksınız diyor. İman ederseniz yaşayacaksınız diyor. Ama dünyaya bakarsanız ne olacak? İnsanlar gerçek anlamda bir sonsuz ölüm olacak. Evet. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri olmayacak.
0: Evet, aslında çok ilginçtir. O dönemde, yani benim fark ettiğim, Mısır'dan çıkışa baktığımda o çöl içerisinde halk mucizeler gördükçe aslında iman ediyordu. Hep mucizeler olduktan sonra iman ettiğini görüyorum. Sanki mucize olmayınca Tanrı'nın varlığı onların arasında değilmiş gibi hemen uzaklaşıyorlardı. İsa Mesih geldiğinde de ondan bir mucize yapmasını beklediler. Hep bir mucize bekliyorlardı inanmak için. Aslında bir sürü şey yaptı. Birçok hastayı iyileştirdi, birçok cini kovdu, ölüyü diriltti, birçok insana yiyecek sağladı. Aslında yaptı ama yine de mucize istiyorlardı. Ama iman, Tanrı'nın bizden istediği şey iman ve İncil'de çok güzel bir tanımı var iman. Umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak ve Tanrı bizde o imanı istiyor.
1: Evet, ve yine işte farklı bir kitapta, yani Matta kitabında da şöyle söz ediyor. Yani Ferisilerle Sadukiler, yani Ferisiler o dönemin kuru sofu din adamları. Sadukiler farklı bir mezhepten. Onu, yani İsa Mesih'i denemek için yanına geliyorlar. Gökten bir belirti göstermesini istiyorlar. Yani bir mucize yapmasını, evet, istiyorlar. İsa onlara şu karşılığı veriyor. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti diyor. Yani İsa çok mucize yaptı. Yuhanna İncil'inde yazıyor. İsa bunlardan başka birçok mucizeler, evet, yaptı. Ama bunlar görünüp onun Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edesiniz ve kurtulasınız diye yazıldı diyor. Ama insanın ilginç bir yapısı var. Yani gözünün, evet, önünde mucize de olsa yine inanmayacaksa inanmıyor. Yani oradaki işte Ferisiler gelip ondan mucize istediler ama birçok mucize görmüşlerdi zaten.
0: Evet, yani çok çabuk unutuluyor bu durum. Yani hayatımızdaki olumlu şeyler ya da şimdi bile Tanrı'nın hayatımızda yaptığı şeyleri biz çok çabuk unutuyoruz aslında. Evet. Ama Tanrı asla bizden vazgeçmiyor ve bizim hayatımızda çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Tanrı'yla bir arada olmayı istediğimiz zaman o ilişkiyi devam ettirmek için de çabalamalıyız. Yani Tanrı'yla birlikte olabilmek, o ilişkiyi geliştirebilmek için. Gerçekten bizi çok seven bir Tanrı var, bizimle ilgilenen bir Tanrı var ve bize yaşam vermek isteyen bir Tanrı var. Eski Ahit'te bir ayet var aslında, Hezekiel 18:23'te diyor ki, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Rab böyle diyor.
1: Evet, doğru.
0: Evet, öyle bir ayet vardı ve aslında Tanrı bizim yaşamamızı istiyor ve bize yaşam vermek istiyor.
1: Evet, ve bu Yuhanna kitabında çok açık ve belirgin olarak görüyoruz. Çünkü Yuhanna İsa Mesih'in uluhi kimliğine odaklanıyor. Hı hı. Ve onun, yani gökten gelen kerem olduğunu, yani Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.